hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 33 derece. Ankara güneşli 36, İzmir güneşli 37, Antalya güneşli 33, Trabzon az bulutlu 29 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: Reklam.
3: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Pandalar günlerinin yaklaşık yarısını yemek yiyerek geçirir. Çünkü pandalar etobur olmalarına rağmen besin ihtiyaçlarının %99'unu bambulardan karşılar. Bu nedenle sadece ihtiyaç duydukları besin maddelerini alabilmek için günde 10 ila 20 kilogram arasında bambu yemeleri gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
2: Reklam. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
6: Uçarsın bu fiyatlara.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Piyasaların 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.62 değer kazancıyla 14.351 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.66, euro 53.16'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.126, çeyrek altın 10.389 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Pepsi Pro'da

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, kente gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını açıkladı. Tandoğan, şehirde hayat devam edecek, güzergahlar ve konaklama yerleri çevresinde bir takım tedbirlerimiz daha belirgin olacak ifadelerini kullandı. Yükseköğretim Kurulu 2026-27 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açacak. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre aralarında yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretiminin de bulunduğu yeni programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğindeki değişiklikle sosyal medyada kurallar değişti. Bu kapsamda içerik üreticileri yapay zeka karakterlerine etiket koyacak düzenlemeyle çocukların oyun ve internet alışkanlıkları üzerinden kişisel verilerinin analiz edilerek onlara özel reklam içerikleri sunulması da engellenecek. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde Orta Doğu'nun geleceğinin de ele alınacağını söyledi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 33 derece. Ankara güneşli 36, İzmir güneşli 37, Antalya güneşli 33, Trabzon az bulutlu 29 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: Avrupa yakasında Beylikdüzü Cevizli Bağ ve Mecidiyeköy çevresinde

0: Bir hızı düşük. Temde Mahmut Bey Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde araç yoğunluğu artıyor. Anadolu yakasında Kozyatı Altunizade, Ümraniye Kavacık ve Çekmeköy bağlantıları yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen. Yatağı.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde sürücüler çocukların aniden yola çıkabileceğini unutmamalıdır. Oyun alanlarına yakın bölgelerde hız azaltılmalıdır. Bu durum özellikle okul çevrelerinde büyük önem taşır. Trafik güvenliği herkesin sorumluluğudur. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında avcılarda etkili olan yoğunluk Zincirlikuyu hattı boyunca etkili. TEM'de Mahmut Bey, Seyrantepe ve Hassal bağlantıları yoğun seyretmekte. Anadolu yakasında Ataşehir Üsküdar hattı, Kavacık çevresi ve Sancaktepe bağlantılarında seyir hızı düşük ilerliyor. Köprü geçişlerinde Avrupa Asya istikameti oldukça etkili. Aksi yönde yoğun akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Piyasaların 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.62 değer kazancıyla 14.351 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.66, euro 53.16'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.126, çeyrek altın 10.389 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, kente gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını açıkladı. Tandoğan, şehirde hayat devam edecek, güzergahlar ve konaklama yerleri çevresinde bir takım tedbirlerimiz daha belirgin olacak ifadelerini kullandı. Yükseköğretim Kurulu 2026-27 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açacak. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre aralarında yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretiminin de bulunduğu yeni programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğindeki değişiklikle sosyal medyada kurallar değişti. Bu kapsamda içerik üreticileri yapay zeka karakterlerine etiket koyacak, düzenlemeyle çocukların oyun ve internet alışkanlıkları üzerinden kişisel verilerinin analiz edilerek onlara özel reklam içerikleri sunulması da engellenecek. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde Orta Doğu'nun geleceğinin de ele alınacağını söyledi.
1: Radyo D'de birazdan Manifest ve

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Farklı kuşakları bir araya getiren parça Hileli'yle Manifest ve Ajda Pekkan Radyo D'de dinledik. Yine farklı güzel bir video klibe de imza attılar. Parçanın sözü ve müziği de Ateş Atilla'ya ait. Listelerde yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Yeni saatin açılışını yaptık. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. 2 Temmuz Perşembe gününde de yine Radyo D'de buluştuk. Harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. Bu kez bir başka güzel işbirliği Radyo D'de Zeki Arkun ve Simge'den geliyor. Yeni biri şimdi bize eşlik ediyor. Ya.

Radyo D'de bize eşlik etti. Günü, Perşembe gününü belki de anlatan en iyi parçalardan biri oldu. Gün Perşembe, hafta sonuna doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve sıcak yaz günlerinde umarım bu saatler içerisinde kendimizi yeni güne hazır hissediyoruz. Hazır hissetmeye devam ediyoruz. Ve yine görüyorum, büyük şehirlerde başta İstanbul olmak üzere hala bu saatlerde yoğun trafikte ilerleyenler var. Onlara biraz daha sabır diliyorum. Çalışma ortamında olanlara biraz daha sabır diliyorum. Sıcak havaya Perşembe gününde yine birlikte eşlik etmeye devam ediyoruz. Ben Aykut Balcı, bu kez Zeynep Bastık konuğumuz oluyor. Misafir şimdi Radyo D'de.

0: Aydilge, Yaren Özaydın ve Hey Ben Sena bize eşlik etti. Güzel, eğlenceli bir parçaya imza attılar. Taptaze, yeni dinlemeye başladık. Idı dıdı bizimle buluştu. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Oyuncak gibi ve Aleyna Tilki ile geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, oyuncak.

Uzun bir süre Top 20'nin zirvesinde yer almayı başardı. Parçası Oyuncak Gibi ile Aleyna Tilki. Radyo D'de dinledik, bizimle buluştu. Bu kez başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 7 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

de dinledik. Biliyorsunuz yeni eklenen podcastlerimizle podcast kataloğumuz radyoday.com'da sizlerle buluşuyor. Teknolojiden spora, astrolojiden kitap dünyasına birçok farklı içerik orada radyoday.com'da podcastler bölümünde radyoday.com'dan ya da uygulamamızdan akıllı cihazınıza indirerek ulaşabilir. Dilediğiniz zamanda yeniden tekrar takip edebilirsiniz. Kaçırmayın. Blok 3 ile devam ediyoruz. Kayıp Kalp.

0: De Pamela dinledik, Ağla Halime ile bizimle buluştu. Az sonra Serkan Nişancı burada olacak. Son dönemin favori hitlerinden biri. Eller üzerle geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeks 14.431 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.27'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.099, çeyrek altın 10.343 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo T. Radyo T'de birazdan Serkan Nişancı, Eller Üzer. Sen...

0: Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

Perşembe gününde şimdi bir motivasyon konuşması yapacağım. Bunu duyunca biraz şaşırabilirsiniz ama bir yıl sonraki siz bugünkü size teşekkür etmek için sabırsızlanıyor. Düşünsenize, bir yıl önce başladığınız o küçük adım, belki bir kitap, belki bir spor rutini, belki hiç cesaret edemediğiniz bir proje, şimdi hayatınızın en değerli alışkanlığı olmuş olabilir. Aslında hepimizin hayatında böyle anlar var. Yarın başlarım dediğimiz o cümle, çoğu zaman hiç gelmeyen yarını bekliyor. Ama işin sırrı şu, büyük değişim büyük kararlarla değil, küçük ve cesur ilk adımlarla başlıyor. Belki de tıpkı bir tohum gibi. Bugün toprağa düşmezse bir yıl sonra belki bir fidan olamaz, sonrasında ağaç olamaz. O yüzden bugün, evet bugün, tam da bugün o ilk adımı atacağız. Bir yıl sonraki siz ve size teşekkür etmek için bu ilk adımı bugün atın. İçimden geldi. Bugün böyle bir konuşma yapmak istedim. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Radyo'da dinledik biliyorsunuz gün içerisinde hafta içerisinde yeni parçalar keşfetmeye devam ediyoruz. Radyo'da müzik ekibi her hafta bizim için yeni parçalar buluyor. İşte onlardan biri. Şimdi Radyo'da bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo'da keşfet. Şimdi.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Bengü ve Ümit Sayın, ya sen gidip de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

Bengü ve Ümit Sayın'la yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir perşembe günü diliyorum. Sabah kahvenizde, trafikte, akşam eve dönerken, hayatın her anında bir dost sesi arıyorsanız o ses hep yanınızda, radyoda. Çünkü biz biliyoruz ki hayat sadece haberlerden ibaret değil. Gülümseten bir şarkı, şaşırtan bir haber, içinizi ısıtan bir söz. Hepsi burada, hepsi her zaman sizin için. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Ne

2016 yılının yeni seyahat trendi neymiş biliyor musunuz? Yavaş turizm. Daha az yer görmek ama gittiğin yeri gerçekten yaşamak. Kalabalıktan uzaklaşmak, yerel hayatı deneyimlemek ve acele etmeden keşfetmek. Bu işin sırrı, yavaş turizmin sırrı. Peki bu yaklaşım herkese hitap ediyor mu? Yoksa sadece zamanı ve bütçesi olanlara mı hitap ediyor? Yavaş turizm sürdürülebilir bir gelecek mi yoksa yeni bir lüks mü? Şimdi bunu tartışıyormuş uzmanlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Aslında merak ediyorum. Zaman zaman seyahat edecek imkan da bulamıyoruz, zaman da bulamıyoruz. Ama bu yavaş turizm belki 2026'da denenebilir imkanlar dahilinde diye düşünüyorum. Peki, burası Radyo D, ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru yavaş yavaş birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Serdar Ortaç'la tempoyu yükselttik. Poşet Radyo D'de bize eşlik etti. Az sonra Tan Taşçı burada olacak. Gidişat ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Riskli yük taşıyan araçların güvenlik kurallarına eksiksiz uyması gerekir. Bu uygulama olası kazaların etkisini azaltmayı amaçlar.
4: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.

son parçası Gidişat ve Radyo D'de Tam Taşçı konuğumuz oldu. Biliyorsunuz 2026 yılında stadyum konserleriyle Radyo D ve DreamTürk sponsorluğunda hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Dün akşam yoğun istek üzerine 3. kez buluştuğu İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda harika konseriyle hayranlarının karşısına çıktı ve konserleri devam ediyor. Biliyorsunuz Giresun Çotanak Stadyumunda gerçekleştireceği konseri ileri bir tarihe ertelenmişti. İşte o tarihe de yaklaşıyoruz. 17-18 Temmuz'da Giresun'da Çotanak Stadyumunda yine harika bir konsere, aslında daha doğrusu iki konsere imza atacak ve yine davetiyeler burada Radyo D'de olacak. Bizi dikkatli bir şekilde takip etmeyi unutmayın. Radyo D'de kazanmak çok kolay.

Spider-Man filmi için sürpriz bir hamle geldi. Geçtiğimiz gün Spider-Man Brand New Day fragmanında bu kez karşımızda futbolun süperstarı ve bugünlerde de gündemde olan Lionel Messi çıktı. Peter Parker'la aynı kareyi paylaşan Messi hayranlarını heyecanlandırmış durumda. Şimdi ise gözler yeni soruda, sıradaki sürpriz isim Cristiano Ronaldo mu olacak? Çünkü Spider-Man filminde Lionel Messi'yi görmek bayağı bir şaşırttı. Önümüzdeki günlerde bakalım yeni sürprizlere hazırlıklı olacağız. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Yeni projesini, yeni parçasını merakla bekliyoruz. Tarkan Radyo'da dinledik. Ölürüm Sana bize eşlik etti. Az sonra Mabel Matiz burada olacak. Dağılıyorum Olaysız ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.437 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.43'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.116, çeyrek altın 10.372 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Mabel Matiz, dağılıyorum.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Medyada garip garip paylaşımlar yapıp kendini uzman ilan edenler var biliyorsunuz ve zaman zaman da bu paylaşımlara birçok kişi kanıyor. Böyle 3 ila 5 paylaşım yapıp kendini uzman ilan edebiliyorlar. Araştırmalara göre bu kadar içerik daha önce hiç bilmediğimiz bir konuda kesin bir fikir oluşturmamız için yeterli olabiliyor. Üstelik bilginin doğru olup olmaması da çoğu zaman ikinci planda kalıyormuş. Uzmanlar yine uyarıyorlar ama bu uzmanlar gerçek uzmanlar. Sosyal medyada gördüğünüz her uzman gerçekten uzman olmayabilir. Bu yüzden bir şeyleri paylaşmadan önce, bir şeylere inanmadan önce onu doğrulamamız gerekiyor. Ve fikir oluşturmadan önce de sorgulamamız gerekiyor. O yüzden çok çok dikkat etmenizde yarar var. Ben Aykut Balcı, gün ortasına doğru Radyo D'de adım adım birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Ben Aykut Balcı. Mikrofondaydım. Artık benim için yavaş yavaş gitme vakti geliyor. Birazdan yine tüm enerjisiyle saat 15'e kadar Çağlar Demirel mikrofonda olacak dediğim anda Çağlar da stüdyoya girdi. Şu anda karşımda. Hoş geldin Çağlar.
1: Benim için de gelme vakti geliyor sevgili Aykut.
0: Bugün ajandada neler var diye soracaktım sana. Canlı yayında sormuş olayım.
1: Neler yok ki, yine her zaman olduğu gibi bayrağı senden devralıyorum. Popüler müziğin hit örneklerine ek olarak saat 13 itibariyle Loş isimli yeni single'ını bizlerle buluşturdu sevgili dostum Zeynep Mansur. Stüdyo D'de, Radyo D'de ağırlayacağım isim olacak. Kaçırmamalarını tavsiye ediyorum dinleyenlere.
0: Tamam, stüdyodayı saat 13'te kaçırmıyoruz. Ve bugün ilginç bir şey var. Yani takvime baktım. Bilmiyorum sen takip ettin mi? 2 Temmuz ve ilginç bir gün varmış. Ama ne olduğunu hatırlamıyorum desem sana.
1: Yani Kabataş Bayramı diyeceğim ama o dündü.
0: Evet, o değil. Aslında tam da o yüzden bugünün adı bu. Bugün 2 Temmuz unuttum günüymüş. Doğru duydun. Yani resmen unutkanlığımızı kutladığımız bir gün var. Sana sorayım, sen en çok neleri unutuyorsun?
1: Neleri unutmuyorum ki? Her şeyi unutuyorum. Diyet yapmayı unuttuğumu fark ettim mesela şu son dönemde. Hemen hızlıca normalleşip hatırladım ve diyete başladım. Nasıl?
0: Bence onu bilerek hatırlamamışsındır gibime geliyor.
1: Peki sana ben bir soru sorayım Aykut. Hayatında unutmak isteyip unutamadığın ama unutmayı düşündüğün bir şey var mı?
0: Oo, çok ağır bir soru oldu bu. Şimdi ne desem bilemiyorum yani.
1: Hadi buyur.
0: Bu cevap vermesek olmuyor. Unuttum, cevabı unuttum diyeyim.
1: Tamam, geçerli sayıyorum. Çok sıkıntı ciddi, yok. Ciddi, ama ciddi, insanlar ciddi. Hani bazıları hani evlilik yıl dönümünü unutuyor. Mutfağa gidip ben buraya niye geldim diyenler olabiliyor.
0: Evet, telefonla bak, onu çok yapıyorum.
1: Kim arayacaktı diyenler olabiliyor. Tabii evet, tabii.
0: Onu çok yapıyorum. Yani öyle
1: yani en ki... çok yaptığın şey evlilik yıl dönümünü mü unutmak?
0: Hayır, mutfağa gidip ben buraya niye geldim diye.
1: Ya işte. Ya
0: gerçekten öyle. İşte tam da bu. Yani anahtarlarını evde unutanlar olabilir, doğum günlerini unutanlar olabilir. Hatta bazen kendi şifresini unutanlar olabilir ki ben de bunu çok fazla yapıyorum. O kadar çok mesaj geliyor ki her yerden. Biraz da bunun etkisindeyiz herhalde, değil mi? Sen katılıyor musun?
1: Yani ama dinleyenlere şunu söyleyebilirim. Yalnız değilsiniz. Bugün hani herkesin günü olsun unutanların. Hafızamız bazen bize küçük sürprizler yapabilir ama hani bugünü gülerek geçirmekte fayda var diyeyim.
0: Kesinlikle öyle. Aslında küçük bir hatırlatma niteliğinde. Hayat o kadar hızlı akıyor ki bazen durup ben neyi unuttum acaba diye sormak iyi gelebilir. Bugün bunu yapalım diyorum.
1: Kesinlikle. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani acilen normalleşip bir şeyleri hatırlamak lazım.
0: Kesinlikle öyle. Sevdiklerinizi aramayı unutmayın. Teşekkür etmeyi unutmayın. Özellikle trafikte birbirinize saygı göstermeyi unutmayın. Bunlar unuttuğumuz şeyler bak yani.
1: Bir de... Radyo D'de hayatın içinde her zaman sizinle olduğumuzu da unutmayın.
0: Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. Güzel bağladın. O zaman yayını sana devrediyorum. Yarın yine buluşacağız herhalde. Yarın ne günü olacak merak ediyorum açıkçası.
1: Teşekkürler Aykut. Görüşmek üzere.
0: Peki, hoşça kal.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: inan, gelsin Sütaş ayran. İstikçe iyi hissedeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Aykut Balcı'ya teşekkürler. Hafta içi her gün saat 10'dan 12'ye sevilen yıldızlarla size eşlik etmeye devam ediyor. Onun da dediği gibi bugün tarihler 2 Temmuz. Yani Dünya Unutma Günü. Bugünü kutlamayı unutanlar hiç üzülmesin. Zaten bugünün konseptine tam uymuş oldunuz böylelikle. Ama unutmamanız gereken tek şey. Burası Radyo D104 ve hayatın içinde her zaman sizinleyiz. Ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.

0: hayvansever ve aktivist kimliğiyle de ön planda ve aynı zamanda yine konser programları için Bodrum'u mesken tutmuş durumda. Hande Yener'i geride bıraktık. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra yenilerle geri dönüyoruz.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde. Zaman Tüneli 104'te Radyo'da. Radyo TRT birazdan. Ankara Ekos, beni al.

Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

bir grup var 99 yılında Rain Dog adıyla Ankara'dan çıktı ve derken alternatif rock grubu olarak da yine emin adımlarla sektörde ilerledi ve Zakkum adını aldı. 2011 yılında da Her Gün Sonbahar albümünü bizlerle buluşturdu. Ve bu grubun da yine o sevilen şarkılarından biri diyebilirim. Yusuf Demirkol'un da vokalliğiyle beraber o Zakkum'un sevilen şarkısı Gökyüzünde. Şimdi burada Radyo D'de, hayatın içinde her zaman seninle.

Radyo D'de 4 mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ederken, mevsim demişken Avrupa'yı kısıp kavuran bu sıcak hava dalgası ülkemizi de etkisi altına alırken, dün birçok ilde termometreler 40 dereceyi gösterdi ve sıcaklıktan vatandaşlar ve bizler gerçekten bir hayli boğulduk desem yerinde olacak. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da en yüksek sıcaklık da dün 34 derece olarak ölçülmüş. Özellikle bu bölge Tuzla olarak da belirtiliyor. Ama İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminleri uzmanı şöyle diyor. Aman dikkat diyor. Evet, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek hafta sonuna kadar sıcaklık. Ama diyor, hafta sonu tatiliyle beraber, yani hafta sonuyla beraber yurt genelinde sağanak yağışlar görülecek. Buradan da tedbiri bırakmamak gerekiyor diyor.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.433 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.41'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.111, çeyrek altın 10.363 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Fenerbahçe'yiz.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
0: Dünya dursun, biz buradayız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Reklam. Radyo D.
5: Merhaba, ben Emre Fel. Radyo D, hayatın içinde. Her zaman seninle.

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Beyler, keyifli günler herkese. Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Zaman Stüdyo D'ye zamanı ve beklenen an geldi. Şimdi yıllardır süregelen bir dostluk var aramızda aynı zamanda. Çok da sevdiğim sevgili dostum ve yeni single'ı da hayırlı uğurlu olsun. Loş'la Zeynep Mansur şu an Radyo D'nin stüdyosunda Stüdyo D'de. Hoş geldin Zeynep.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Tüm dinleyenlere de sevgilerimi gönderiyorum. Evet, eski bir dostluk gerçekten.
0: Vallahi,
1: nikah şahidi olacak kadar.
0: Evet. Aynı zamanda da benim nikah şahidim. Buradan da hatırlatmış olayım. Yasemin'e de selam söylemiş
1: sevgiler
0: olalım.
1: Sevgiler gönderiyorum güzel gelinimize.
0: Evet. Şimdi görüşmeleri neler yaptın ya? İçeride seni yakalayamadığım için son dakika hazır stüdyoda olunca biraz sohbet edelim seninle.
1: Evet.
0: Sohbet edasıyla bu konuyu da gerçekleştirelim.
1: Hatta yeni şarkı yapıyorum bir tane daha ama önce Loş'u anlatayım istiyorum.
0: Lütfen.
1: Loş çok yeni henüz. Daha bir ay olmadı bile ama çok güzel gidiyor, çok keyifli, çok güzel şarkı oldu. Sevgili Altuğ Bilsev'e ait sözü ve müziği, düzenlemesi de Levent Lodos yaptı. Levent de senin gibi çok kıymetli bir DJ.
0: Yeah.
1: Aynı zamanda aranjör de onunla birlikte çalıştık. Yeni şarkımda da yine aynı ekiple aynı şekilde çalışıyoruz. O da bu yaz sonuna yetiştirmek planlarım içinde.
0: Ne kadar güzel. Peki bu Loş'la alakalı konuşacak olursak, Loş nereden çıktı? Nasıl farklı bir trafikle geldin?
1: Evet.
0: Daha önce böyle cover projelerle çıkmıştın çünkü arda arda. Şimdi Loş'tan yola çıkarak devam edelim diyeceğim.
1: Evet. Ya daha önce biliyorsun benim Sen Nasıl İstersen diye bir şarkım vardı. 2006-2007 yıllarında çıkan house müzik tarzındaydı. Ve o zaman yaptığımda da çok böyle farklı gelmişti, insanlara enteresan gelmişti. Radyolar başta biraz çalmak istemedi, sonra bir anda bütün radyolar çalmaya başladı vesaire. O sonra bana çok geri dönüşü güzel olan bir şarkı oldu ve benim de çok sevdiğim bir tarzdı. Yine aynı şekilde devam etmekti hep amacım ama bir türlü öyle bir şarkıya denk gelemedim. Çok da aramama rağmen. Ta ki sevgili Altuğ'yla tanışana kadar. Altuğ dedi ki tam aradığın gibi bende birkaç tane şarkı var dedi. Gece telefonda konuşurken bana yolladı bunları. Dört şarkı yolladı. Dördü de tamam şu an için. Arka arkaya çıkaracağım şarkılar. O yüzden çok şanslıyım. Loş'a da böyle kavuşmuş oldum. Ve ilk dinlediğimde Loş'u daha birinci hani şarkı bitti ve bu şarkı tamam dedim. Yani beni çok etkiledi. Dolayısıyla böyle dinleyenlere de bunun geçtiğini düşünüyorum. Dönüşler, geri dönüşler. Şu anda öyle gidiyor.
0: Şimdi şarkıya baktığımda sevgili Zeynep.
1: Evet.
0: Şarkıda hem güçlü bir kadın vurgun var. Hem de böyle kalabalıklığın içerisinde.
1: Nakaratta da bir naiflik var. Evet.
0: Kalabalıklığın içerisinde bir yalnızlık var. Bana geçen o yani.
1: Evet, çok doğru.
0: Bu iki duygu sana göre birbirini tamamlıyor mu?
1: Kesinlikle tamamlıyor ve günümüzde de hem benim için de böyle, etraftaki bütün arkadaşlarımdan da duyduğum sözler hep bunlar. Herkeste bu güçlü duruş var ama içine baktığınızda, kalbine baktığınızda insanların o loşluk, herkes yani loş diye tabir etmiş sevgili Altuğ, çok güzel anlatmış bence o boşluğu. Hepimizin yaşadığı aslında kalabalıklar içinde, senin kadar şanslı değiliz öyle hayatımızın aşkını bulup evlenemiyoruz. Öyle çok insan
0: benim
1: var, o yüzden hepimiz bu kalabalıklar içinde yalnızlığı çok yaşıyoruz aslında. O yüzden büyük bir kitleye de hitap ettiğini düşünüyorum bu anlamda.
0: Şimdi şarkıya baktığımda, sen bu şarkıyı seçtiğinde, hı hı, ve olsun dediğinde, önce bu şarkının ritmine mi aşık oldun yoksa hikayeye mi desem?
1: Her ikisine de. Yani
0: genelinde
1: ritmi,
0: de şarkı seçerken bu ikisinde neye dikkat edersin mesela?
1: İkisi birlikte bakıyorum aslında ama sözler bir tık daha çok etkiliyor olabilir, itiraf edeyim ama aradığım bir sound vardı zaten şarkı adına. Hem onu yakaladım hem de sözler de benim istediğim hem güçte hem de aynı zamanda o naiflikteydi. Yani her ikisini dengelemek bir şarkıda zor bir şey. Ya çok güçlü kadın şarkıları oluyor, içinde naiflik çok barındırmıyor. Bu her ikisini de barındıran bir şarkı olduğu için Loş beni bu anlamda çok etkiledi.
0: Ya çok güzel. Peki madem öyle, şöyle söyleyeyim. Şarkının ilk önce ritmine mi aşık olursun yoksa anlattığı hikaye mi dedik. Bunun cevabını aldım ama bu soru biraz daha aynı gibi gözükse de farklı aslında. İlk dinlediğinde bu benim şarkım demenin sebebi ne peki?
1: Güçlü kadın.
0: Güçlü kadın.
1: Güçlü kadın. O çok
0: tamam,
1: hoşuma
0: gitti. Tamam, bunu da böyle birleştirmiş olduk.
1: Evet, birazcık yani tabii ki melodisi de çok etkiledi. İkisinin bir bütün olması zaten güzel olan tarafı. Ama güçlü kadın şarkılarını ben çok seviyorum.
0: Şimdi şarkının trafiğine baktığında bir Afro House havası var, evet. Tamam mı? Bu bir risk, hı hı, bence.
1: Evet.
0: Ve bu riskli tercihe iten şey ne oldu seni? Risk almayı neden tercih
1: ben
0: ettin?
1: Ben hep risk alıyorum. 2006-2007'de az önce söylediğim gibi yaptığımda dediler ki yani bu ne? Bu nedir bu? Kimse bilmiyordu house müziği, öyle söyleyeyim.
0: Tamam.
1: Yani kimse derken hani tabii ki müzikle ilgili olan insanların hakim olduğu bir konuydu ama genelde yapılan müzikler içinde çok yer verilen bir tarz değildi. Ve herkes çok şaşkındı. İşte benden beklemedikleri bir tarzdı. Ben bunu hep yaptım. İlk albümlerimde de mesela mutlaka remix yapıyordum her şarkıma. O da zaten bunların ayak sesiydi bence. Hmm. Her şarkımın remixi vardı. O zamanlarda remix yapan yoktu mesela. Ben hep yapıyordum ama her şarkıya bir versiyon yapıyordum. Mutlaka remixini de koyuyordum. Dolayısıyla sevdiğim müziği yapıyorum. Böyle de bir boşluk olduğunu fark ettiğim için buradan ilerlemek istiyorum bundan sonra da.
0: Peki bu popüler müziği şimdi günümüzde değerlendirdiğinde, hı-hı, geçmişten günümüze de gelen bir isim olarak aynı zamanda yeni sesler mi arıyor sence? Yani talep ne? Yeni sesler mi yoksa güvenli formüller mi diyeyim?
1: Güvenli formüller üzerinden giden zaten bir sürü uzun yıllardır bu müzikleri yapan arkadaşlarım var. Ama ben de uzun yıllarını bu işe vermiş birisi olarak ben hep farklılıklar peşinde koştum açıkçası. Her yaptığım işin birbirinden farkı vardı. Hiç birbirinin tekrarı işler yapmadım. Özellikle sound olarak. Dolayısıyla ben bu yolu tercih ettim. Yani bilmiyorum diğerleri neler yapar ama benim tarzım hep böyleydi. Böyle de devam edecek.
0: Yani trendleri yakalamak mı? Trend olanı yakalamak mı yoksa trend
1: değil,
0: olanları
1: trend,
0: yakalamamak mı?
1: Trend yaratmak diyeyim. Çünkü 2007'de yapılan house müzik yani zaten bir trend yarattı. Şu anda onun devamı olan alkış, bir Afro House geliyor.
0: Evet, evet, tebrik
1: evet,
0: ediyorum.
1: Dediğin gibi riskti ama ben risk seviyorum. İyi ki de almışım bu riski. Şu an çok güzel gidiyor. Hem YouTube izlemeleri, klibim de çok gerçekten içime sinen şahane bir klip oldu. Hem orada çok güzel, diğer platformlarda çok çok iyi. Normal dinlemelerimin 3 katına çıktı dinleme oranlarım. O yüzden çok mutluyum.
0: Peki bu formunu neye borçlusun? Bak ben limonlusu içiyorum.
1: Evet gördüm. Sen de zayıflamışsın.
0: Zeynep onu soracağım sana. Şey olmuş mu böyle?
1: İyi gördüm seni.
0: Zayıf değil mi? Ödem gitmiş,
1: gitmiş
0: mi?
1: Gitmiş gitmiş gayet
0: mi?
1: İyisin.
0: Birazcık sıkılaştırmam gerekiyor. Karın çalışmam gerekiyor.
1: Şahane.
0: Kritik yaşlardayım.
1: Yazın ben de böyle birazcık sporu aksatıyorum aslında ama yürüyüşümü yapıyorum ama.
0: Ya biz Zeynep'le böyle mükemmel. Daha yıllar önce bir yürüyüşe çıkayım dedim Zeynep'le. Zeynep sürekli elinde dijital saatine bakıyor. Şu kadar kalori yaktım, bu kadar adım attım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Sonra tekrar döndük. Zeynep arabasına binip gidecek. Ben tabii dilim dışarıda. Geldim. Zeynep bir an evvel gitsin diye gözünün içine baktım Zeynep'in. Zeynep gittikten sonra herkesi çifter çifter görüyordum. Direkt böyle kendimi dönere vurdum. Et ya, dönere.
1: İnanmıyorum
0: of,
1: sana.
0: Vallahi hemen o yürüyüşün üzerine Zeynep.
1: Ben vicdan azabı duyuyorum o yürüyüşün üzerine sen bir şey de yiyip içince.
0: Vallahi dedim iyi ki Zeynep gitti ya. Şurada döneri de yemiş olduk dedim.
1: Ama tabii, İtiraf ediyorum diyorsun.
0: İtiraf ediyorum ama.
1: Ondan mı aramıyorsun sen beni bakayım
0: hayır,
1: bu aralar?
0: Hayır hayır olur mu ya ne demek vallahi. Naçizane. Küçüğüm evet dediğin gibi aramam lazım da özür diliyorum. Ya, kusura bakma.
1: Bilemiyorum artık.
0: Birazcık. Hayat, tempo, yoğunluk demeyeyim.
1: Neyse ben yayından sonra bunları
0: bir şey
1: konuşurum.
0: Yoğunluk dersem yalan söylemiş olurum. Yani anlatamadığım bir şey yoğunluk değil ama
1: hayat
0: yani akışı içerisinde hengamede kaldı. Evet. Yakın zamanda dönüş yapamamın. Evet yani bunu kelimelerle anlatamıyorum. Ne desem boş.
1: Tamam.
0: O yüzden sıvamaya da gerek yok. Ben özlediğim için. Anlaştık
1: peki,
0: mı?
1: Anlaştık.
0: Peki. O zaman bu şarkıdaki yalnızlık hissi var ya, hı hı, hani ışıltı,
1: kalabalıklar
0: şarkı çok de. Evet evet bu sosyal medya çağında bu yalnızlık olarak baktığımızda, hı hı, daha mı bir görünmez hale geliyor yalnız? Yani insanlar aslında Aslında bileyim.
1: Herkes çok... yalnız da itiraf etmek istemiyorlar bence. Çünkü o telefonlara gömülmeler bence o yalnızlığın belirtisi. Ben bilmiyorum, bir yere gittiğim zaman telefonu çantamdan çıkarmak aklıma bile gelmiyor. Ama arkadaşlarım masada önce onu koyuyorlar. Yani bilmiyorum, herkes oraya o kadar entegre yaşıyor ki. Biraz yalnızlığa itiyor bence bu sosyal medyada.
0: Evet ya, kesinlikle. Ben de onu yaşamadım değil yani. İnsan tabii evlenmeden önceki sürecimden bahsediyorum. Çok iletişim ve ifade kabiliyeti yüksek insanlarız. Ortamımız var, çevremiz var. Çok eş dost var ama insan evinin kapısını kapattıktan sonra gerçekten kimse yok gibi hissediyor. Ya bir ara öyle bir duygu ruh haline...
1: öyle geldi, sonra desem, evlendim diyorsun.
0: Sonra evlendim ama
1: bu ruh halinden çıkayım
0: böyle
1: diye.
0: Böyle nereye kadar gider? Vallahi iyi ki de Yasemin de çıktı karşıma, evlendim yani.
1: Ne güzel, ne mutlu.
0: Şimdi o zaman Hadi Git isimli şarkı var ya.
1: Evet. Yani
0: çok seviyorum senin güzel coverlarından bir tanesi.
1: Teşekkür ederim.
0: Cover canavarı olma yolunda giderken
1: ya
0: bir anda...
1: Aslında 3 tane var. Çok yani 30 yıllık bir meslek hayatında 3 cover yap, çok yap. Az bir şey ama...
0: Bence yapmaya devam et.
1: Belki ileride yaparım ama şu anda yapacağım Altuğ'un yine yeni şarkıları var. Ve hazır yani 3-4 tane şarkımız hazır şu anda. Yeni yapmaya başladığım şarkıyı sevgili Ercüment Vural'la birlikte çalışıyoruz. Hatta vokal koçluğumu yapacak kendisi de şeyde stüdyoda. Şu anda biraz daha bu tarzda devam edeceğim ama bir ara yine neden olmasın coverlar.
0: O zaman şu Hadi Git için bir şeyler söyle. Bu şarkı nasıl çıkmıştı ortaya? Bu nasıl yola çıktın? Ben bu cover projeyi yapmalıyım ve Hadi Git olmalı bu diye.
1: Ya, Hadi Git çok sevdiğim bir şarkı. Ya ilk çıktığı günden beri çok sevdiğim, sahnede de çok söylediğim bir şarkıydı. Sevgili Mustafa Ceceli'nin düzenlemesini yaptığı bir hali bu da. Umarım beğenirsiniz diye düşünüyorum.
0: Zeynep Mansur farkıyla şimdi Radyo D'de. Gözlerin...

0: sunduğu Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
1: Reklam. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam ediyor. Via Karavan.

0: Rafet Elroman'ın bu kliplendirmediği şarkı yıllar sonra Selin'le hayat buldu ya.
1: Benimle kliplendi.
0: Selin'le kliplenmiş oldu. Nasıl?
1: Ama Hadi Git'in de klibi yok. Ona da ben klip çektim. O yüzden şanslıyım bu konuda. Yani özellikle seçerken tabii dikkat ediyorum bunlara da.
0: Evet.
1: Hem çok sevilen bir şarkı olmasına hem de klibi olmamasına, işte çok öne çıkmamış olmasına. Gerçi bu şarkılar öne çıkmıştı ama üzerinden çok uzun yıllar geçmiş olduğu için benimle de kliplenmiş oldu.
0: Zeynep, şu klip hakkında klip demişken klibi konuşalım. Loş'un klibini konuşalım. Burada bir az önce mikrofon arkasında bir senle sohbet ederken klipte bir plak gördüm. Burada bir subliminal mesaj olduğunu söyledin ama ben o mesajı yakalayamadım. Lütfen altını çizer misin?
1: Onu özellikle koymak istedim. Şöyle ki işte elimde tuttuğum aslında mesleğim olarak değerlendirdim. İşte atıyorum senin için mikrofon mesleğin, benim için bir plak mesleğimi anlatabilecek. Sen beni asla düşüremezsin diyor. Çünkü elimde o gücüm var. Yani altın bileziğim var demek istedim orada. Onun için o plağı yerleştirdim oraya. Tam da o sözcüğün üzerinde. Sen beni asla düşüremezsin diyor. Altın bileziğim, plağım benim, işim diye anlatmak istedim açıkçası.
0: Ve klibinde yapay zeka destekli bir şekilde faydalanarak veriyi bizlerle buluşturuyorsun.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir şey var. Onu da konuştuk az önce mikrofon arkasında. Yapay zekada kendini yeniden resmederek farklı böyle medeller hallere sokan ve farkında olmadan hallere girmiş olan kişilerin kliplerini epey bir eleştirdin
1: hani
0: aslında.
1: Hiç benzemeyen şarkıcılar var ya da yüzü 20 yıl öncesine gitmişler. Öyle, yani bence komik duruyor.
0: Doğru.
1: Yani kendin gibi olmak gerekiyor. Bu benim fotoğraflarımdan hatta fotoğraflarda...
0: Hemen bir parantez açalım. Sen yapay zeka desteği aldın ama klibindeki yapay zekadan destek aldığın taraf biraz daha farklı.
1: Biraz daha farklı.
0: Beni yeniden forma sok, beni yeniden pürüzsüzleştir, beni yeniden güzelleştir demeye gerek duymadın.
1: Duymadım. Hatta şöyle bir durumu da var. Fotoğraflar sevgili Serhat Ayrı tarafından çekildi. Çok çabuk klibi yapmamız gerektiği için fotoğraflar rütuşlanmadan aldık. Rütuşsuz
0: halleri onlar. Sen sadece fotoğrafları kullandın ve onları hareketlendirdin.
1: Evet, onları sevgili Irmak ve Işıl, iki tane şahane genç hanım, onlar böyle hareketlendirip bu hale dönüştürdüler.
0: Niye fotoğrafları hareketlendirme gereği duydun? Hareketli bir Zeynep Mansur varken.
1: Çünkü öyle bir vaktimiz yoktu. Hani dediğim gibi fotoğrafların rütuşunu
0: ama
1: bile bekleyemedik.
0: Ama şöyle vaktimiz yoktu, kabul edemem. Senin vaktin zaten bu.
1: Hayır,
0: Zeynep.
1: Şöyle şarkıyı yaza yetiştirmek diye amacımız. Zamanı şarkıyı buldum ve ben şarkıyı iki gün sonra stüdyoya girip okudum. İnanabiliyor musun? Şarkıyı sevgili Altuğ'dan aldım. İki gün sonra, iki gün çalıştım şarkıya. Yani her şey çok hızlı oldu. Ve ama çok da güzel bir sonuç oldu. Yani bundan da
0: ondan yana sıkıntı
1: yoktu,
0: yok.
1: Şöyle oldu gibi bir şikayetim yok. Çok içime sinen bir klip oldu hatta. Dediğim gibi içindeki o mesajları, güçlü kadın duruşu,
0: hayır, şarkılarla alakalı uğraşan, işkolik olan böyle.
1: Evet ama hayalindeki şarkıyı bulunca...
0: Şarkı için, klip için vaktim yoktu lafı.
1: Hayır ama zaten klip, normal bir klip çekmek istemedim. Zaten yapay zekadan faydalanacaktım. Videolar çekmek için vaktimiz olmadı, öyle söyleyeyim. Yani fotoğrafları hareketlendirmek yerine videolar çekerek de yapay zeka ile yapabilirdim ama onun için bir fırsatımız olmadı.
0: Aynen.
1: Söylediğim gibi fotoğraflar rütüşsüz haliyle bile öyle o şekilde
0: senin
1: verdik.
0: Senin o
1: ve...
0: Akdeniz sahillerinde falan böyle resmettiğin videoların vesaire falan var ya, daha önceki şeylerde faydalandığın.
1: Kliplerde.
0: Aynen,
1: mi?
0: Kliplerde. O şekilde kullanabilirdin oraları da, o konsept
1: Akdeniz
0: de güzel
1: gidiyor. Akdeniz sahilinde hiçbir klibim yok
0: yani
1: benim ama.
0: Kalkan, Kaş vesaire falan oralarda ve Yunan adalarına bir yere gittin ya.
1: Ha, ama
0: onu
1: onlar,
0: diyorum. Hani oradaki bazı şeyleri kullandın.
1: Onları kullanmak için mi diyorsun?
0: Evet,
1: ama görünmüş bir şeyleri tekrar kullanmak istemedim o yüzden. Onlar zaten kullanıldı.
0: Ben kullanmadım da o videoları bildiğim için, yani sosyal medyadan
1: sosyal
0: takip ettiğim için.
1: Sosyal medyada kullandım. Evet,
0: yani aslında sosyal medyada o içerik diye kullandığı şeyler aslında klibe çok
1: klip
0: güzel girebilecek
1: diyorsun.
0: Şeyler yani. Çok güzel.
1: Ama şimdi
0: ben
1: yeni
0: seni Santorini'de basamakları çıkarken bu şarkıyı söylediğimi düşünemiyorum
1: olur,
0: yani.
1: Tabii. Ama yeni şarkım için sponsorlar, o kadar farklı.
0: Sponsorların var, kıyafet sponsorların oluyor. Oluyor
1: tabii, çok şükür oluyor. Çok güzel bir markayla da çalıştım zaten. Şahane bir şey çıktı. Stylingini ben yaptım ama mükemmel bir markayla çalıştım, söyleyemiyorum herhalde ama Gamze Hanım diyeyim, çok teşekkür ediyorum kendisine. Ya işin her bölümüyle ben ilgilendim, yani kıyafetlerin seçimi olsun, işte bu görsel görüntü için bayağı bir çalıştık.
0: O zaman yapay zekanın böyle hayal gücünü büyüttüğünü mü söyleyebilirsin, yoksa onu tembelleştirdiğini mi söyleyebilirsin? Madem AI'ya yani, danışmış biri olarak sana soruyorum.
1: Yani tamamen ondan yararlanmadığımız için tabii ki faydalanmakta yarar var. Yani teknolojiyi kullanmak güzel, kadar güzel bir şey yok. Hı-hı. Elbette ki gerektiği noktalarda yapay zekadan elbette yararlanıyoruz. Yeni klibimde de keza yine aynı şekilde yapay zekadan destek alarak yapacağım. Çok güzel bir proje hazırladım. Yani inanamayacaksın, klibe hayran olacaksın.
0: Peki Zeynep, bundan tam 10 yıl sonra kliplerin çoğunu bu danışmış olduğun yapay zeka üretmeye başlarsa seni ve senin gibi olan arkadaşları, yani sanatçıyı özel yapan şey ne olacak?
1: Sesimiz.
0: Ama şöyle bir şey, geçtiğimiz hafta sonu bir görevlendirme ile bir yere gittim. Giderken yolda yine mesai arkadaşlarımdan biri bir playlist hazırlamış. Tabii radyo programcısı değil kendisi. Ama aynı kurumda çalışıyoruz. Playlist'i dinledim hiç ses çıkarmadan. Çünkü artık böyle şarkı dinlemek bana şey gelmiyor. Mesleki dejenerasyon mu diyelim, ne diyelim falan böyle. Ama başkaları ne dinliyor diye merak etmiyor değilim hani. Bir playlist hazırlamış. Playlist birinci şarkı çaldı, güzel. İkinci şarkı çaldı, güzel. Üçüncü şarkı çaldı, güzel. Bir baktım AI'da üretilmiş vokaller, evet, ve altyapılarla. Ha tamam, çok güzel.
1: Evet.
0: Eskiden de soruyordum, bu AI şarkılarını nasıl ayırt ediyorsunuz? Artık ben ayırt etmeye başladım.
1: Ben de ediyorum.
0: Çok
1: tabii
0: güzel vokal bu arada. Yani AI, onu
1: çok mükemmel okuyor.
0: Onu o platform sıfır çok güzel hatayla okuyor. O nameler, yukarı çıkmalar, ağlak sesler falan böyle. Ulamalar falan çok güzel oluyor ama bir trafik aynı, vokal aynı. Yani o yüzden bir sanatçı olarak yani AI'yı hani tabii ki çok güzel diyorsun ama bir de böyle bir şey var.
1: Ya mutlaka
0: korkutucu da geldi benim için.
1: Klip için söylemiştim. Sen şarkıya geçtin şimdi.
0: Ama klip için de geçerli.
1: Evet, ya tabii ki teknolojinin getirdiği bir sürü yenilikler olacak. Belki 10 yıl sonra diyorsun. 10 yıl sonra bu çok eski, demode kalmış ve yepyeni bir şeyler konuşuyor olacağız. Yani biz kasetlerden geldik bugüne, düşünsene. CD'ler, işte sonra arabada CD çalar olmayan arabalar falan filan, böyle yani
0: ND'ler, DAT'lar, onlar bunlar.
1: Dolayısıyla belki bir 10 yıl sonra da bambaşka bir şey konuşuyor olacağız. Yani teknolojiden eğer doğru düzgün faydalanırsan faydası elbette var ama her şeyde olduğu gibi konuyu çok fazla egzajere etmemek gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki madem öyle, işte kaset döneminden geldik dedin, CD'ye geçtik, şimdi buralara geldik dedin. Evet. Sen bir şeyler söyledikçe bana başka şeyler geliyor aklıma, evet, da. Ben bu arada A ve B bantlarını falan da gördüm, böyle makara makara sarılıp böyle makas tekesi lak lak onları falan yapıştırılıp montaja verilmesi falan. TRT gibi bir kurumda stajımı yaptım, evet, yıllarca, 5 yıl boyunca. Şimdi sana şunu söyleyeceğim. Madem böyle albümleri, yani nereden nereye gelindiğini konuşuyoruz ya, yapay zeka ile vesaire, bantlar dedin, kasetler dedin, CD'ler dedin. Ben de aklıma albüm geldi. Şimdi albümler konuşuluyordu o dönemler. CD şeklinde, kaset şeklinde falan, ama bir anda artık tek şarkılar çıkmaya başladı, single'lar. Sence bu değişim sanatçıyı nasıl etkiliyor?
1: Ben bunu zaten başından beri bunu destekliyorum. Çünkü 2000'de ben ilk şarkımı çıkardım. İki şarkılıktı, single'dı. Yani hep böyle başladım. Bugüne kadar da genellikle hep böyle devam ettim. En fazla 4 şarkılık albümler çıkardım. Albüm denemez yani, maxi single gibi. Bence olması gereken, doğru olan zaten bu. Çünkü 10 şarkı çıkarıldığı, 12 şarkı çıkarıldığı dönemler vardı hatırlarsan.
0: Tabii.
1: Ama orada bir şarkı ya da iki şarkı en fazla öne çıkıyordu. Diğer o 10 şarkı, işte 8-9 şarkı hepsi çöp oluyordu. Şimdi artık günümüzde daha çok tüketim çağında olduğumuz için her şeyi çok çabuk o kaydırarak geçtiğimiz saniyeler içinde karar verdiğimiz iyi ve kötü diye şarkılar ya da görüntüler için bu kadar hızlı gelişmişken tek tek şarkı çıkarmanın da çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer şarkıları şimdi daha çabuk harcanabileceği bir dönemdeyiz bence.
0: Peki şimdi madem öyle dedin, bugün sence iyi şarkılar mı kazanıyor yoksa pazarlanan şarkılar mı?
1: Ya iyi şarkı her zaman kazanıyor. Yani benim işte 2000 yılında yaptığım şarkı da şu an hala seviliyor ve çünkü hala radyolarda denk geliyorum. 2007'de yaptığım, 2003'te yaptığım. Ya iyi bir şey yaparsan güzel bir aranje. En önemlisi bu bence bir şarkıdaki. Bizi etkileyen mesela Sezen Aksu şarkılarına bakıyorum, elbette muhteşem hepsinin sözleri, melodileri, her şey çok güzel ama aranjeler o kadar zaman üstü aranjeler ki hiç eskimiyor mesela. O yüzden bence bu kadar tutkuyla bağlıyız o şarkıları.
0: 2008'e gidelim mi Zeynep?
1: Tabii ki, hemen.
0: Ne var 2008'de?
1: Ne var?
0: Ne var sence?
1: Bilemedim, ne var?
0: 2008'de çok senin şey var, albümün var.
1: Hangisi?
0: Neler var sence? Hangi şarkı?
1: Sen nasıl istersen.
0: Evet.
1: 2007 idi o da, o yüzden ne var?
0: Ama 2008 dijital imzası.
1: Öyle bence, bazılarında bir yanlışlıklar var.
0: Bir şey söyleyeceğim. O. Galiba yavaş yavaş analogdan dijitale geçmenin eseri midir nedir bilmiyorum. Böyle şeyler mesela dikkatimi çekti. Bazı albüm kayıtları, ben tabii o taraftan geldiğim için bir, yani sonuç itibariyle tarihlere falan genelde vakıf oluyoruz.
1: Evet.
0: Fakat 2007'de çıkmış bir albüm için 2008 dijital kayıt var. Mesela evet, şu an sende olduğu gibi.
1: Aynen, böyle benim birkaç şarkımda daha böyle
0: başka
1: şeyler yaşadık.
0: Başka isimlerin şeyleri de dikkatimi çekti aynen, benim bu konuyla alakalı. Evet. Bugün bir iki isim daha böyle denk geldi. Şey yapıyor. Sen nasıl istersen gidelim 2007 yılı.
1: Tabii ki.
0: Şarkı için hemen böyle bir 15 saniyede toparlayacak olursan neler söylemek istersin?
1: Şarkı o zaman da bu bana özel yapmıştı Ümit Sayın bu şarkıyı. Ve Ümit Sayın tarzı olmayan bir şarkı. Çok şaşırmıştı herkes. Çok değişik, o zaman üstü bir şarkıydı o dönem içinde bu şarkı. Bugünkü yaptığım Loş da hani bunun devamı gibi diyebileceğim bir şarkım. Çok sevilmişti Sen Nasıl İstersen. Hala da senin gibi sevgili değerli radyocu arkadaşlarım yer veriyorlar. Sık sık denk geliyorum. Umarım dinleyenler de hatırlayınca mutlu olurlar.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.478 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.38'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.105, çeyrek altın 10.353 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo T. Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo T devam edecek. Via Karavan.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
8: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
11: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Vay be, ne şarkı ama. Zeynep, şu şarkıyı bir anlatsana tekrar, hatırlatalım.
1: Gel günaha girelim. Evet. Yani çok sevdiğim bir Sezen Aksu şarkısı. Soner Çınar diye bir arkadaşla birlikte yazmışlar. Yani Soner daha doğrusu bunun A bölümünü yazıyor, sonra devamını yazamıyor ve gidip gelip Sezen Aksu'nun kapısında yatıyor. Diyor ki ne olur bunu yaz, bunu yaz, bunu yaz. Böyle 1000 kere gidiyor geliyor. Sonra Sezen Hanım sonunda diyor ki aa yeter artık diyor, ver şunu diyor. Ve buraya inanamadım çünkü sözleri o kadar etkili ki.
0: Evet.
1: Alıyor kalemi ve böyle aklındaki bir şarkıyı yazıyor gibi. B'yi yazıyor, nakaratı yazıyor, al deyip veriyor. Bu şarkı böyle çıkıyor ortaya. Yani müthiş müthiş bir kadın.
0: Bir de
1: anında sanki aklında varmış gibi yazıp şarkıyı vermesi muhteşem bir şey.
0: Tam net tarih ayı neydi bunun? Vallahi, senin buluşturma ayı.
1: Yılını hatırlayamıyorum şu an, yanlış söylemeyeyim ama şarkı çıktıktan bir 12 yıl sonra falan ben tekrar cover yaptım şarkı.
0: Ama senle bir hayli benim sendi ya bu şarkı.
1: Evet evet, bu çünkü yani rakamlar evet, çok sevdi bu şarkıyı.
0: Evet, çünkü Sezen Aksu olabilir ama senle şey oldu. Ya, gel çok... nasıl istersen bu, gel günaha girelimler evet, vesaire evet, falan. Hani Zeynep Mansur deyince bu şarkılar akla geliyor.
1: Evet, çok şükür çok beğenildi. Çok mutluyum o
0: senin
1: anlamda da.
0: Senin kariyer basamaklarını hızla tırmanmana vesile olan şarkılar.
1: Evet evet. Ya yani ben bu şarkı zamanında çıktığında şöyle ki sahnede o zaman böyle peçeteye yazıp hani istek yaparlardı.
0: Canım ya.
1: Bir sürü şarkı geliyor. Ben hep içinde başka şey yazsalar bile aa gel günaha girelim isteniyor deyip kendim için tekrar tekrar bu şarkıyı söylüyordum. İlk çıktığı, ilk dinlediğim yıllardan bahsediyorum. Yani şarkının duyulmasında çok katkım vardır. Çünkü o ara gece hayatında çok çalışıyordum barlarda vesaire. Ve sürekli bunu söylüyordum ben tekrar tekrar kendim için. Sonra da yıllar sonra bunu cover yapmak kısmet oldu.
0: Şimdi böyle gurur duyarak bazı şeyleri anlatıyorsun. Tıpkı evet, bu şarkı, bu proje olduğu gibi. Madem öyle, kariyer hayatına döndüğümde senin İyi ki vazgeçmemişim dediğin dönem hangisiydi?
1: Ya aslında
0: ben
1: her dönem
0: biliyorum.
1: Evet, biliyorsun. Evet, o zorlu bir dönem
0: söyle,
1: yaşadım. Evet. Ben 17 yaşında şarkı söylemeye başladım. 19 yaşında Eskişehir'de üniversitede bir konsere gittim. Oradan dönüşte çok büyük bir trafik kazası geçirdim ve bir yıl hayatımdan gitti. Böyle yatalak olarak geçirdiğim çok uzun bir dönem var. Sonra değneklerle yürümek zorunda kaldım. 55 kilodan 35 kiloya düştüğüm böyle korkunç bir dönem var hayatımda. Ölüp dirildim, öyle söyleyeyim. Zeynep'ten belki orada ben vazgeçebilirdim her şeyden evet, ama ben değneklerle yürümeye ya başladığımda değneklerle gidip bir barda şarkı söylemeye başlamıştım. Ya hiç vazgeçmedim gerçekten. Bu işe hep sıkı sıkı tutundum. Çünkü hayatta beni en mutlu eden şey mesleğim galiba. Aynen. O yüzden çok sevdiğim, kendimi çok ait hissettiğim bir mesleğim var. Dolayısıyla hiçbir zaman hiçbir şey beni bu işten vazgeçirmeye gücü yetmedi.
0: Bu hikayeyi çok sevdim çünkü ben 2 yıl önce ayağımı kırdığımda koltuk değneklerinde kollarımın altına aldığımda sevgili ya, Zeynep geldi dedi ki bir şeylerden vazgeçme, moralim bozulmasın, evet, hareket et. Değneklerini kenara koyup koltukta da yatmayı bırak artık dedi. Git hareket et dedi. Aradı beni. Benimle güzelce konuştu. Geldi ziyaret etti sağ olsun ayağım kırıldığında falan. Bana bu hikayeyi anlattı.
1: Evet.
0: Ve insanların yaşadıklarının daha da fazlası olur derler ya böyle yaşamadan anlamaz insan evet, diye. Zeynep aslında daha ağır bir dönem atlatmış
1: çok
0: bu
1: büyük,
0: konuyla
1: evet,
0: alakalı. Gençlik yıllarında, gençlik yılları demeyeyim yani. Yıllar
1: ya 19
0: önce
1: yaş gerçekten gençlik değil. Ben şimdi bakıyorum 19 yaşındakilere.
0: Yok, şimdi zaten 20 yaşındasın.
1: Ya, çok teşekkürler. Gerçekten yani şimdi ben onları çocuk gibi görüyorum. 19 yaş yani yaş değil, gerçekten çok genç bir yaş. Ve hayatınızın en kıymetli yaşı ve orada bir yılınızın gitmesi çok üzücü. Çok beni yaralayan bir hikayedir bu. Aklıma geldikçe de üzüntü duyduğum bir konudur.
0: Peki o genç yaşına dönsen bugünkü Zeynep, o 19 yaşındaki Zeynep'e neler söylerdi mesela?
1: Ya yine aynı şeyleri yapmaya devam et. Hiç vazgeçme, çalışmaya devam et. Yani çalışmak beni çok hayatta tutan bir şey. Yani çok mutlu eden, yaratmak, üretmek. Beni en mutlu evet, eden şey bunlar.
0: Başarı sana yine en devam çok ne öğretti der Zeynep peki?
1: Ya bence yani başarı benim için istikrar demek. Ya istikrar o kadar kıymetli bir şey ki ben 30 yıldır 30 küsür yıldır şarkı söylüyorum. Yani hiç vazgeçmedim. Bence istikrar başarı demek. Bana bunu öğretti hayat.
0: Çok iyi. Peki bunu müzikal anlamda düşünme ama sadece hı-hı, tamam mı? Peki başarısızlık ne öğretti?
1: Ya başarısızlık da olabilir. Hayat bu. Düşeceğiz, kalkacağız. Yani hep kalp atışı bile... İlla ki
0: başaramadığın bir şey olmuştur yani.
1: Çıkıyor. Tabii ki olmaz mı?
0: O sana ne öğretti?
1: Bir sürü oldu. Mesela bir şarkı yaptım, pandemiye denk geldi ve yaptığım en çok çalıştığım, işte en iyi ekiplerle çalıştığım, işte Murat Küçük'ün şahane bir klip çektiği falan öyle bir şarkıydı ve o hafta Havana patladı ve arkasından pandemi oldu ve o iş tamamen çöpe atıldı. Yani tabii ki çok başarısızlıklar da yaşadım. Bir sürü masraf yapıldı, tabii. Bir sürü çaba, emek. Çok üzücüydü tabii ki. Böyle şeyler de yaşadığım dönemler oldu. Kısmet ama ya hayat dediğim gibi hep çok yukarıda gitmiyor her şey. Hepimizin hayatında olduğu gibi inişler ve çıkışlar oluyor. Ben her zaman vazgeçmedim. Ben elimden gelenin en iyisini yaparım. Sonrası Allah'a kalmış. Yani sonrası iyi gider, kötü gider orayı bilemem. Ama ben elimden üzerime düşen neyse en iyisini yapmak için çok çabalıyorum.
0: Peki Zeynep, Loş'a tekrar dönecek olursam, evet. Programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
1: Ah, ne çabuk.
0: Yani Afro House altyapıları, senin farklı bir vokal tekniğin, ne tekniği diyordun sen ona?
1: Şimdi bu değil, o bahsettiğim yeni çıkacak şarkıydı, onu girmeyelim,
0: ama
1: onu sonra anlatırım.
0: Ama bir şey söyleyeceğim, bu da biraz andırıyor yani.
1: Evet, bu da değişik bir, bu da farklı.
0: O tekniğe de bence gönderme yapmıyor değil hani.
1: Evet, yani kısmen ama bu söylediğim daha farklı bir şey.
0: Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim sana, güzel. Şu an dinlemiş olduğumuz Loş'la Zeynep Mansur'un canlı sahnesinde dinlediğimiz dinleyeceğimiz Loş arasındaki fark
1: ne gibi
0: olacak mı?
1: Hayır, hiçbir fark olmayacak, aynı.
0: Yani akustik canlıda daha mı farklı olacak?
1: Yok, aynı, yine aynı şekilde. Çalınabilir yani, canlı da çalınabilir bir şarkı. Çünkü yani çok güzel gitar, şunu, akortlar
0: neden
1: var.
0: Neden böyle söyledim biliyor musun Zeynep? Yani bu şarkının yaşadığı yer sence, hani Afro House yapısı da var ya, stüdyo evet. Mu yoksa konser
1: canlı
0: mi?
1: Canlı çalınamaz diye mi düşünüyorsun? Evet. Hayır,
0: yok,
1: çalınabilir.
0: Düşünmüyor
1: çünkü...
0: değilim. Hı-hı. Senin düşünceni öğrenmek
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet,
0: stüdyo mu yoksa konser mi yani
1: her
0: bu şarkının mecrası?
1: Her ikisi de olabilir. Çünkü çok güzel gitar çalıyor altta. Yürüyen bir gitar var. Daha dikkatli dinlersen. Canlı çalındığında da o gitarla muhteşem olacaktır. İlk sahnemde canlı söyleyeceğim, seni de bekliyorum.
0: Peki bir şey söyleyeceğim sana.
1: Cevap alamadım, bekliyorum. Hiç öyle geçiştirme yok. Ben ya, Yasemin alıyorsun, geliyorsun.
0: Bir şey söyleyeceğim. Geleceğim Zeynep, vallahi tamam. Söz. Şimdi tekrar Loş'la alakalı bir soru
1: tabii.
0: Sorayım sana. Evet, burada bir kalabalıklık içerisinde yaşanan bir yalnızlık aslında ve aynı zamanda güçlü bir kadın çizgisi var ya. Peki dinleyici açısından, dinleyici bunu dinlediğinde ve şarkı bittiğinde hangi duyguyla kalmasını istersin?
1: Ya o işte kimin ne hissettiğiyle ilgili. Yani çok güçlü bir kadınım.
0: Bu ne
1: bugün
0: olur?
1: Kendimi çok güçlü hissediyorum. Çok iyiyim. Benden güzeli yok. Benden güçlüsü yok. Kimse
0: benden
1: beni düşüremez.
0: Benden güçlüsü yok veya
1: evet, veya öyle
0: diye.
1: Aynı şekilde diye düşündüklerinde A bölümünde öyle bir havaya girebilirler ama bazı günde bir kırılgan anımız olabilir. O zaman da ya ben işte bu kalabalıklar içinde aslında ne kadar yalnızım dediğimiz anda da nakarat onları yakalayacak. Ya herkesi yakalayacak bir noktası var şarkının.
0: Evet. Şimdi sana ne diyeceğim biliyor musun? Bundan yıllar sonra desem sana Zeynep Mansur'u tek bir cümleyle nasıl hatırlasın istersin? Dinleyenler.
1: Çok çalışkan olduğumu hatırlamalarını çok isterim. Çünkü bu iş için gerçekten o kadar çok emek veriyorum ki bunu inşallah bir gün benim çalıştığım arkadaşlarımla denk gelirsin ve anlatırlar. 24 saati ben şu anda yeni şarkıma da başladığımda başka hiçbir şey düşünemiyorum. Hayatımın odak noktası o oluyor. Onunla yatıyorum, onunla kalkıyorum, onunla yiyorum, onunla içiyorum. Yani başka bir şey düşünemiyorum ve bunun için de çalışıp yapmam gereken her neyse elimden gelen her şeyi yapıyorum. İşte dediğim gibi özel ders alıyorum, çalışıyorum. Her seferinde bir üstüne çıkmak için elimden ne geliyorsa yapmaya uğraşıyorum. Ve işkoliyim yani. Bunun için benim için çalışkan demeleri beni herhalde çok mutlu ederdi.
0: Evet, bu da güzel. Şimdi yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz ya Zeynep. Hı-hı. Benim söylemeyi atladığım, senin söylemeyi unuttuğum bir şey var mı?
1: Yok, çok güzel bir programdı. Çok teşekkür ediyorum. Loş'u bol bol dinlemelerini rica ediyorum kıymetli dinleyicilerinin. Çok yakın zamanda da yeni şarkım için tekrar inşallah buluşacağız. Yaz sonu gibi işte düşünüyorum. Ağustos'un son haftası ya da Eylül başı gibi. Çok da güzel. Biraz Loş'tan bir tık daha hızlı, daha tempolu, değişik bir şarkı geliyor yine.
0: O zaman programın kapanışını yapıyorum. Hazır mısın?
1: Tabii ki.
0: Hanımlar beyler, bugün stüdyomuzda sadece yeni bir şarkıyı konuşmadık. Müziğin değişen yüzünü, cesur seçimleriyle güçlü bir kadını, kalabalıkların içindeki yalnızlığı ve sanatın teknolojiyle buluştuğu yeni dönemi de konuştuk kendisiyle. Değerli dostum Zeynep Mansur stüdyodaydı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıta sürücüleri belirlenen şeritleri kullanmak zorundadır. Özellikle çok şeritli yollarda sol şerit yalnızca geçiş amacıyla kullanılmalıdır. Sürekli sol şeritte seyretmek trafik akışını olumsuz etkileyebilir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi Burada, hepsi.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net,
3: Sigortam.net. Merhaba, ben Hande Fırat. Siyasetin gündemine damga vuran tüm gelişmelerle, farklı bakış açıları ve özgün değerlendirmelerle gece görüşünde sizlerleyim.
4: Hande Fırat'ın sunduğu gece görüşü bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: Radyo D. Kamu spotu.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Radyo T hayatın içinde her zaman seninle. Şimdi sevdiğiniz yıldızları da gün boyu sizlerle buluşturmaya devam ederken Derya Ulu geride bıraktığımız Nisan ayında yeni single'ını bizlerle buluşturdu. Aynı zamanda da güzelliğiyle de klibiyle dikkat çekiyor. Klip senaryosunu da yazdı ve kreatif direktörlüğünü de üstlendi bu klibin. Sözlerini hem kendisi hem de sevgilisi Asil Gök'le beraber yazdı. O şarkı Hani ile Derya Ulu şimdi Radyo D'de. Sana...

0: herkese bir kez daha keyifli günler. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Radyo D'de birazdan Serkan Nişancı, Eller Üzer. Sen...

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatte beraber sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkıları burada Radyo D104'te hayatın içinde her zaman seninle.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
6: Öyle mi neden? Ölüm saati.
7: Kanında uyku ilacı tespit etti.
8: Çok keskin bir bıçak kullanmış.
9: Kol yapısı katil abi.
10: Kadeh parçalı.
11: Ben yapmadım.
12: Kimseyi öldürmedim ben.
13: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Sopa böcekleri adlarından da anlaşılabileceği gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Dünyadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu. Radyo D.
2: Reklam. Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Spafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Spafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.415 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.34'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.102, çeyrek altın 10.348 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
3: Kime gelsin?
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Emre Fel bir güldü.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk.

0: Kavacı kısa süreli etkili, aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. İkilem ve Tuğba Yurt. İçiyorum ederimize.

0: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Sıradaki şarkı, iş yerinde şarkı açıp herkesin diline dolayanlara gelsin.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.423 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.55'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.177, çeyrek altın 10.477 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo T'de birazdan Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
7: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
8: Uygun musun?
7: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
8: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komut akademisini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Resepsiyonun yerleşkenin Yıldız kısmında verilmesi planlanıyor. İçişleri Bakanlığı 9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheliden 36'sının tutuklandığını duyurdu. Karaman'da polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü motosiklet

0: göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 36. İzmir parçalı ve az bulutlu 35. Adana parçalı ve az bulutlu 33. Samsun parçalı ve az bulutlu 29. Diyarbakır az bulutlu ve açık 40. Ve az bulutlu ve açık olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World Puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Bu şarkıyı galiba canım Yusuf'un benim için çalıyor. Uyan da gel diyor. Vallahi uyandım. Uyandım mı? Rüyada da olabilirim sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz. Gelmeyeceğim zannettiniz değil mi? Bütün radyo beni uyandırmaya çalıştı bugün ya bak. Aykut arıyor. O geldi. Biliyorsunuz dün uçağım kalktı diye gittim yayından. Hatırlıyorsanız. Gittim efendim, uçağa bindim. Ondan sonra artık ayda 2-3 kez Antep'e geliyorum artık. Anlaşma yaptık. Az önce geldim. Dediğim gibi biraz şey yapayım. Kaykılayım şöyle bir şekerleme yapayım dedi. Ama kimse uyanabileceğimi tahmin edemedi ya. Evet ya.

0: sevindik mi? Özledik mi? Kim o sevinenler, değilirenler, özleyenler? O benim oy WhatsApp'ımdaki beklerle kurbaniklerim onlar. Ve bir de Instagram'ı açayım. Ya bu Aykut arıyor, dur sesi dışarı vereceğim şimdi. Aykut'cum canlı yayındasın, ne diyorsun canım benim?
1: Bir şey demiyorum, tamamdır.
0: Bir şey diyorsun, söyle, bir şey demek zorundasın artık, yayına girdin yani artık. Hayır, söyle.
1: Görüşürüz efendim, hoşçakalın yayında.
0: Sen şimdi şey değil misin şu an, kanalda değil misin?
1: Hayır değilim, Marmaray'dayım şu anda, evime gidiyorum.
0: Değil mi?
1: Görüşürüz, iyi bak
0: kendine. Öpüyorum seni. Uyandırmak için aradı kez, yemin ediyorum. Meşgule atıyorum arıyor, meşgule atıyorum arıyor ya. Bu nedir? Efendim nedir durumlar? Kaykılmak ne demek diyor. Ben şöyle yapıyorum. Koltuğa doğru ilk önce oturuyorum. Ne haber, nasılsınız? Kaykılmayı anlatıyorum. Ondan sonra muhabbet falan. Yavaş yavaş böyle kaya kaya kaya yol böyle koltuğa böyle uzanıyorum. O kaykılmak oluyor. İlk önce oturuyorsun, ondan sonra karşındakine sohbet ediyorsun, hiçbir şeyin yokmuş gibi. Hafiften kafa eğiliyor, vücudun bel kısmı şöyle bir kaykılıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun bacakları falan toplamışsın, uzanmışsın oraya. O kaykılma. Daha önce hiç kaykılmadınız mı? Allah Allah. Tabii günün konusu kaykılma konusu. Ben çok temiz kaykılırım böyle araba koltuğunda falan. Ondan sonra bir an böyle haşlanmamış makarna çubuğu gibi dik otururum böyle koltuğa. Sonra böyle aşağı taraf böyle haşlanmaya başlayınca hani makarna böyle yamulur, ondan sonra eğilir bükülür ya böyle. Onu hayal et. Böyle haşlanmamış makarna çubuğu gibi böyle haşlanmaya başlayınca öyle bir S olur falan, yayılırsın ondan sonra. Ben onu çok güzel yapıyorum. Pekala, biz ona meyve suyu olduk diyoruz İrfan demiş. O da olur. Ya ben bugün uçaktan indim, ne meyve suyu, ben turşu oldum ya ben. Vallahi bilmiyorum. Allah'tan İstanbul serin yani, Antep böyle bir şey yok. Hani Fransa'da, Almanya'da hani diyorlar ya günlerde işte ejderha sıcakları falan. Asıl ejderha sıcakları Antep'teymiş, ben onu gördüm. Ama bugün serin, İstanbul çok güzel. Nedir durumlar efendim? Vaziyetler nedir?

0: Özkan'cığım hoş geldin canım benim.
1: Orta Doğu Balkanların hatta Avrupa'nın en neşeli, enerjili, yakışıklı ve baba diyeceği hoş geldin. En çok serinliklere makina burada efendim. Radyo makinesi. Hoş geldiniz.
0: Özkan'ın sesli mesajları sanki suya dalmış gibi yavaş yavaş böyle karaya çıkıyor gibi. Değil mi? Vallahi. Zuhal'cim hoş geldin canım benim. Merhabalar.
2: İrfan iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım.
2: İyi perşembeler. Ay hafta sonuna çok az kaldı.
0: Ne hafta sonu çok az kaldı. Bugün hafta sonu geldi şu an. Hayatım uçakta geçiyor, doğru söylüyorsun valla. Buradan bu akşam da bir uçağa biniyorum. Yarın Bodrum. Yarın sahne tabii. Eyvah eyvah. Ama işin saçma tarafı bu hafta Bodrum uçakları full doluymuş. Bana böyle gecenin birinde falan uçak anca bulmuşlar. Yarın gitmem lazımdı, bugünden gidiyorum. Mecbur.
2: Özledin mi beni? Bıraktım Bodrumları geldim. Aha da açtım bak seni.
0: Bak bu hanımefendi bize yok kuzu kulağı, yok ondan sonra şeyden sahilden, ondan sonra fotoğraflar, denizden fotoğraflar yolluyordu. Dönmüş gelmiş.
2: Rutin ne güzel şey ya. Vallahi özlemişim sesini kardeşim benim.
0: Canım. Başa bela bağlanıyorsa. Efendim yine bazı dinleyicilerimiz radyoyu duşa sokmuşlar. Öyle diyor. Radyo ile yine duşa girdim diyor bak. Şarkılardan hal... Konumuz ne? Söyleyelim hemen konumuzu yahu. Ama yine mi olmamış? Konumuz yenisi lazım. Hanımlar beyler... Neyin yenisi lazım bize? 0549-204-0104'e İrfan şunun yenisi lazım bana. Bana bunun yenisi lazım. Bunu al eskiyi ver yeniyi götür kampanyasında. Yenisi lazım diyeceğiz. Bugün itibariyle biliyorsunuz artık depozito iade sistemi Türkiye'de gündemde. Hem para kazanmak için... Biliyorsunuz bazı şişeleri falan böyle iade ediyorsunuz. Ondan sonra üstüne 1 TL kazanıyorsunuz. O gündemde yenisi lazım yaptık. Bu yüzden de biz konumuzu 0549-204-0104. İstanbul'da iade edilen her plastik için, cam, alüminyum içecek ambalajı için 1 TL geri veren depozito iade makineleri... Önünde kuyruklar var sevdiğin diyenler. Bence bir güzel bir gelir kapısı. Yaptınız mı? Gittiniz mi efendim? Plastik, cam, alüminyum, ambalajlar bilmem ne. İade eden var mı? Diyor ki abi İstanbul'un sıcağına serin diyebiliyorsan gerçekten de turşu olmuşsun. Antep böyle bir şey yok. Yanıma sahne için fazla yedek de götürmemiştim. Yemin ediyorum 2-3 kez bir kere de atletle çıktım sahneye. Yani yapacak bir şey yok. İnanılmaz bir şeydi, inanılmaz. Ya kimse o yüzden bu yok İstanbul sıcak orası sıcak falan demesin bak. Bunu net söylüyorum yani. O yüzden sesinizi çıkarma, oturun oturduğunuz yerde. Lütfen. Sonra gelirsiniz benim gibi böyle haşlanmamış makarna çubuğu gibi. Yamultuyor, yemin ediyorum yamultuyor. Böyle bir şey yok. Çarpılmışa döndüm ya. Vallahi. Reklamlardan sonra geliyoruz efendim. Konumuz yenisi lazım. Bugün de değil miyiz ya? Bana dediler.
3: İrfan Aslan'dan Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
4: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler araçlarını ters yönde kullanamaz. Özellikle otoyol ve bölünmüş yollarda ters yönde ilerlemek büyük tehlike oluşturur. Bu davranış ciddi kazalara neden olabilir. Trafik güvenliği için yön kurallarına uyulması zorunludur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo
4: Reklam.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın. Sonbaharda avantajlarla uçarsın.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Ve 31 Temmuz tarihleri arasında Klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Açlık bastı.

0: Sahibi İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinle diyorsun.
3: Bir dakika, ben seni sadece kendime ilaç biliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
4: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyo da seni kovsa vazgeçmem.

Yatıyor mu? Hı? İyi bayramlar. İyi bayramlar Türkiye'm, iyi bayramlar. Yatıya gidelim mi? Gel kalbime yatıya, gel. Eray Can Bey selam olsun, çok teşekkürler. Teşekkürler efendim, Radyo D'deyiz. Ben İrfan Aslanan. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Ben bugün Radyo D'ye yatıya gelmiştim efendim. Çok güzel yatıya gelirim, haberiniz olsun. Vallahi. Hiç anlamazsınız böyle sohbet ederken, bir bakmışsınız kaykılmışım yani. Hani. Efendim konumuz bugün yenisi lazım. Neyin yenisi lazım? Hanımlardan bir mesajlar var. Bu arada müjdemi isterim. Hafta sonu Balkanlar üzerinden yurdumuza çok hoşunuza gidecek bir hava dalgası geliyor sevgili dinleyenler. Cumartesi, pazar, Poyraz böyle püfür püfür esecek diyorlar. Sıcaklıklar da 4 ila 6 derece düşmüş olacak. Geceleri Poyraz tişörtleri, şortları böyle bir çıkarttıracak. Ya hatta eğer ki bir şey varsa üşütecek bile diyorlar yani. Pazar gecesi İstanbul sıcaklık 16 derece falan. Güzel. Bak müjdeli haber size. Serin serin böyle. Ama şimdi diyeceksiniz bilen, bir hafta sonumuz vardı, bir denize menize gidecektik biz. Ne oldu? Dersen de hafta içi yandık, hafta sonu serinliyoruz efendim. Haberiniz olsun. Caner demiş ki martılara ne oldu? Gündem dışı kalma diyor, gündem dışı. Ya ben martıların da takipçisiyim. Ondan sonra bütün olayların takipçisiyim. Dün bir mesaj aldım Instagram'dan. En son martıları görmüşler. Bir yerde mangal yaparken yakalanmış martılar efendim, haberiniz olsun. Bakın Türkiye'mizin büyük sorunu gelecekteki martılar. Gerçekten öyle. Yani artık pilav üstü tavuk da yapılamadığı için, avlanma da yasak olduğu için durum böyle. Sizde nedir? Dün gece düşündünüz mü martılar ne oldu? Ne oluyor? Sizde de ses var mı sevgili dinleyenler? Şimdi biz bu ara martılara sardık. Haberiniz olsun. 0549 204 0104'e geliyorum.

0: Yok artık o kadar da değil yani. Sezgin Bey diyor ki İrfan benim de geçen diyor işe giderken martı ağzımdan lokmamı aldı diyor yani. O kadar da değil. Yani şimdi de martıdan rahatsız olan insanlar var. Yarın uçan kuştan rahatsız olacaklar. Martılar yalnız değildir haberiniz olsun. Kübra Hanım hoş geldiniz. Bakayım şöyle buyursunlar.
1: Dadacığım iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım.
1: İyi günler diliyorum herkese.
0: İyi bayramlar.
1: Ayrıca iyi bayramlar. Konya'dan iyi bayramlar. Kübra ben.
0: Sağ olun efendim.
1: Bana yeni stajyer lazım. Bunun süresi bitmek üzere. Hemen stajyer istiyorum. Karşımda kıkır diyor şu anda.
0: Kübra Hanım bana yeni stajyer lazım diyor. Bugün konumuz yenisi lazım. Gaziantep'ten selamlar. Seda yollamış. Martılar bizde de Antep'te çok geziyorlar. Bizim güvercinlere rahat vermiyorlar martılar diyor. Yav kedileri kovalıyorlar. Ondan sonra köpekleri kovalıyorlar. Bu martı başka bir şey oldu yani.
2: Abi ben bizim şu markette Gizem Baron'dan rahatsız oluyorum.
0: Yenisi mi lazım Gizem'in yani onu mu söylüyorsun? Çünkü mesajlar o yönde sevgili dinleyenler. Kocamın yenisi lazım diyen de var. İrfancım tırnaklarım kırıldı yenisi lazım diyen de var. Bugün kavga çıkar yayında ben size söyleyeyim. Vallahi.
3: Günaydın İrfan.
0: İyi akşamlar, iyi geceler.
3: İrfan neyin yenisi lazım olduğunu herkes biliyor ama abi burada söylemek yemez be abi.
0: O zaman söyleyebilecek ağzın yenisi lazım mı? Yani neyi acaba söyleyemedim merak ettik şu an vallahi. Bakayım yenisi lazım sizde var mı demiş. Neyin yenisi lazım bizde var mı? Bakayım şöyle bir sevgili dinleyenler. Yusuf da, Yusuf Bey diyor ki Yusuf Taş Kesengil. Dada uzun zamandır yoktum geri geldim. Hoş geldim Ankara'dan selamlar. Yusuf'cum bakayım hoş geldin mi yani onu bir bakalım. Ankara'ya selam olsun. Biri denizden. Abi ne bu tekne desen tekne değil. Evin küvetiyle denizde misin onu da anlamadım. Ama martıyı tanıdım. Bak martıyı gördüm oradan. Şu an. Martı yavaş yavaş yanaşmış efendim. Şu an denizin içinde. Artık bir şey yiyorsan onu götürmeye geldi söyleyeyim yani. Ya bir de şöyle enteresan bir şey var. Kafelerden, restoranlarda et böyle çalıyormuş martılar. Milletin kafasına but düşüyor, kemik düşüyor. Hani gökten şey yağsa kemik düşer diyorlar ya yani o martılardan sonra başlamış sevgili dinleyenler. Yani bir de tabii bunlar sonradan aramıza yerleşenler gibi değiller. Bunlar bizim içimizden yetiştiler, büyüdüler, okudular, tahsillendiler efendim. Öyle bir martı popülasyonu var yani sevgili dinleyenler. Yani o yüzden bütün milletimiz bu sefer martıları kıskanmaya başladı. Böyle bir durum var memlekette. Çünkü bak düşünür müsünüz? Lütfen şöyle bakın. Artık bu martılar çoğumuzdan daha iyi besleniyorlar. Ve bedavaya besleniyorlar. Gel de kıskanma yani.

0: Radyo D'de koy ver kendini müziğe. Çünkü Radyo D hayatın içinden seninle. Ali Ünser demiş ki abi onlar Martı görünümlü uzaylılar. İrfan bir bilemediniz şunu diyor, bir bilemediniz. Abi her türlü kıskanıyoruz Martı'yı. Bak vergi ödemiyorlar. Bak ucuza yiyorlar içiyorlar. O yüzden kıskanıyoruz.
1: İrfan'ım bana yaşadığım bu hayatın yenisi lazım. Bu hayat zevk vermiyor. Hep borç harç, borç harç.
0: Ya beyefendiye zevk veren bir hayat. Bugün efendim eskiyi getir yeniyi götür kampanyası diyoruz. Yenisi lazım günün konusu. Bir mesaj sallayın geliyorum ben. Tamam mı?

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
5: Budur hissi. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Radyo D. Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
2: Makine. İhtenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle. Hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo.

Ne güzel şarkılarla büyümüşüz yahu. Vallahi. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Hayat bir anda böyle 90'lara gider. Barış abiyle, Barış Manço'yla. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Efendim bugünün konusu yenisi lazım. Geçenlerde biliyorsunuz Oya ablamız bir ameliyat oldu Gaziantep'te. Datça'dan gitti Gaziantep'te ameliyat oldu. Ama ne oldu? Diş protezleri kayboldu kadının orada. O yazmış diyor ki Gaziantep'te hastane personelince çalınan diş protezimin yenisi lazımı. Onunla uğraşıyorum İrfan diyor. Başhekim Arazi, savcılığa, CİMER'e, 184'e, İçişleri Bakanlığı'na kadar her yere şikayette bulundu mu diyor. Konumuz yenisi lazım. Oya ablacığım senin protez dişini ucuz yollu satmışlardır ben sana söyleyeyim. Belki birinin ihtiyacı vardır. Almıştır takmıştır birine. Bu arada bugün itibariyle de bayağı manzaralar var biliyorsunuz. Bu işte bazı plastik şişeler falan iade ediliyor 1 TL karşılığında. Bir dinleyicimiz diyor ki Almanya'da ürünün yarı ücretini alabiliyorsun İrfan. Miktar çok az bence demiş. Ürünün yarı ücretini. Aa çok iyiymiş ya. Vallahi yani şişenin atıyorum 50 TL'ye ödüyorsan eğer şeyi iade ediyorsan 25 TL'yi alıyor musun yani? Çok güzel. Efendim depozito iade sistemi bugün 81 ilde başladı. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 TL ödeniyor. Bugün kuyruklar vardı. Eğer sizin de şehrinizde yoksa o makinalardan, radyo olmayan makinalardan bir araştırın. Eğer yoksa kesin o makineyi çalmışlardır ben size söyleyeyim. 81 ile konuldu normalde. Bakayım o neymiş bu? Evet. Gayet güzel. Kimisi diyor keşke kiloyla olsaydı diyor bilmem ne. Yani bakmayın şimdi bu mesele 1 TL meselesi değil. Bak 1 TL için millet çevreci oldu şimdi görüyor. Görüyor musun? O yüzden bir alışkanlığı yıllardır yapıyor insanlar kapak topluyor bilmem ne işe yaramıyordu ama şimdi bak herkes çevreci oldu görüyor musun? Kuyruk varmış ya bayağı kuyruk var yani o şeylerin o cihazların makinelerin önünde. Yani ben bu manzarayı gördüm bizim geleceğimiz parlak ben size

0: Radyo Makinesi.
1: Ne güzel hatırlattınız ya. Diyor ki önceden ne güzel giysi kıyafet verip mandal, leğen alıyorduk. Vallahi. Her şeyin geri dönüşümü aslında zamanında yapılıyormuş ya. Hatırlar mısınız bir dönem bir belgesel bayağı bir şey olmuştu, popüler olmuştu. Çaput kilim biliyorsunuz çocukluğumuzun. Böyle anneannelerimiz, babaannelerimiz evde elbise mi kıyafet mi eskidi? Onları böyle ince ince kesip o elbiselerin, o kumaşlarından kilim, ona halı falan örüyorlarmış. Ya yani örme değil, o başka bir sistemle tabii yapılıyor ama çaput kilim. Ve bir çocuk girişimci oldu, ondan sonra eski elbiselerini dönüştürdü ve istihdam sağladı. Bu geleneğin kaybolduğu bir yerde, bir memlekette, bir köyde bütün teyzeleri topladı. Çaput kilimden çanta, böyle ufak cüzdanlar. Ondan sonra onları tabii ki sadece kilim olarak değil dönüştürdü. Ve bir anda dünyada tekrardan gündem olmuştu o. O kadar önemli ki. Ya şimdi burada tabii enteresan şeyler var. Şimdi denize biz atıyoruz değil mi o şişeleri falan. Şimdi toplamaya başladık onları. Yani illa bir karşılıkla mı olacak bazı şeyler? Bakın bunu da konuşacağız. Şimdi artık bu gün itibariyle. Ülke gündemine bu da girmiş oldu sevgili dinleyenler. Çevre temizliği falan. Bakalım önümüzdeki günlerde neler başımıza gelecek bu konuyla alakalı. Yenisi lazım dedik. Hemen bakayım hanımefendi ne demiş, buyursunlar.
2: Vallahi dadacığım annem çok böyle dikkat eder bu tarz şeylere. Hatta bize filan kızar. Şişeleri atıyorum, hani merdiven dairesinde atıyoruz biliyorsun. Hani temizlik abilerimiz, ablalarımız alıyor. Sırf annem bu şeylere takıntılı diye ben onları ayrı poşete koyuyorum. Geri dönüşüm kutularına falan atıyorum, düşün yani.
1: Bak dinleyicimiz diyor ki. İrfancığım burada Almanya'da galiba deneme şansım oldu. 30 tane

0: şu geçen adama veririm. Yerine iki paket mandal alırım. Senden daha çok işe yararı. O gün bugündür bunu söyleriz diyor. Selam olsun. Efendim, yenisi lazım günün konusu. Nazmi Hanım da ülkede diyor hoşgörünün, espri kabiliyetinin ve anlayışının yenisi lazım. Eskisi baydı bayağı, birbirimizi yiyoruz artık, o kıvamdayız demiş. Sevgili Nazmi Hanım, değerli öğretmen. İrfan, şimdi düşündüm. WhatsApp'taki fotoğrafım eski, yenisi lazım diyorum demiş. Bakalım başka. Abi beni açmadın, beni aç yazmış.
1: Yayınlayayım falan abicim. Her gün bu saatte seni annemle dinliyoruz. İyi yayınlar.
0: Canım benim.
2: İrfan'ım iyi yayınlar. Güzel kardeşim, nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkürler abicim.
2: Özledik seni ya. Eski götür yeniyi mi getir diyorsun kardeşim. Nasıl olacak?
0: Evet.
2: Bize her şey eskidi kardeş. Yenileri gelmesi lazım artık. İlk başta eski sevgilerimi vereceğim, yeni sevgililerimi alacağım kardeş inşallah.
0: Bu dünya bitti İrfan, yenisi lazım artık demiş dinleyicimiz. O da diyor ki eski sevgilileri yollayalım, yenisi lazım diyor. İnsanlığın yenisi lazım azizim demiş Gökhan'cığım. Çok doğru söylüyorsun. İrfan Bey iyi yayınlar. Şarkıda da dediği gibi yeni bir iş, yeni bir aşk, yine gülecek bir neden lazım diyor. Ben haber merkezimize gidiyorum. Bana da yeni mesajlar lazım. 0549-204-0104'e yenisi lazım deyin, yollayın bana. Oh. 0549-204-0104 geliyorum birazdan.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
4: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komut akademisini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Resepsiyonun yerleşkenin Yıldız kısmında verilmesi planlanıyor. İçişleri Bakanlığı 9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheliden 36'sının tutuklandığını duyurdu. Karaman'da polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 580 bin lira idari para cezası uygulandı. Amasya Valiliği yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişleri 31 Ekim'e kadar yasakladı. Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Hafta sonundan itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde serin ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların 3 ila 4 derece düşmesi bekleniyor.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 36. İzmir parçalı ve az bulutlu 35. Adana parçalı ve az bulutlu 33. Samsun parçalı ve az bulutlu 29. Diyarbakır az bulutlu ve açık 40. Ve az bulutlu ve açık olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
5: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
2: Ziraate gelenler yaşadı, jestini her yere taşıdı. Mest oldu, bankartın jest oldu.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Bankartın jest oldu.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: radyo makinesi.
1: Yok yok yok yok istemem. Söyle ablam. Söyle ablam.

Hasan Aslanhan. Radyo D'de ikinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. Diva ile dönüyoruz. Diva ile, Diva ile. Bülent Ersoy'la yeni saatimize başlıyoruz.

0: Efendim günün konusu yenisi lazım. Yok, yok. Az önce yeni sevgili lazım diyen abimizden sonra şöyle bir mesaj geldi. Çok çektim eli. İrfan diyor öyle bir mesaj atmalıyım ki sana. Eski sevgilim mesajı alsın. Yenisi anlamasın. Aday olan da üzerine alınsını diyor. Yenisi lazım demiş, yenisi.
1: Uzak olsun.
2: İfot, ben biraz önceki arkadaşın söyleyemeyiz dediği şey var ya, onu söyleyeyim, vücudumuzdaki bazı organları değiştirmemiz gerekiyor. Yenisi lazım.
0: Yenisi lazım. Hangi organı?
2: Çok kullanıldı artık, ömrünü doldurdu, yenisi lazım İfot.
0: Abi organı öyle değiştirebilsek değil mi? Mesela geldin 80 yaşına, artık bazı organlar böyle error vermeye başlamış. Gitsen mesela hastaneye desen buna yenisini tak desen yani. Hani nasıl sanayiye gidiyoruz, arabanın parçası eskiyor, bir şey oluyor. Ya şu trigel kayışını değiştir diyoruz yani. Hani vallahi o kıvama gelse sağlık sektörü falan, insanoğlu. Böyle bir 70 daha yapıştırsak ondan sonra. Sonra böyle bir şey olsa yani. Organ değişikliği. Ama işte yok, bakalım. Buyursunlar, hoş geldiniz.
3: Selam deliler.
0: Deliler, ne yaptınız deliler? Bugün de bensiz mi deliriyorsunuz? Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Efendim şimdi martılardan sonra yeni bir tartışma konusunu gündeme taşıyacağım. Kamuoyu oluşturuyoruz tabii bunları yaparak. Sonra herkes bana martılar diyor, bilmem ne diyor. Ediz gibi oluyorsunuz sonra. Güzel oluyor. Kamuoyu oluşturalım. Yalnız şeyi anlamadım ben, bu Deniz Akkaya niye gündemde günlerdir? Ne olmuş anlamadım. Ya bir arkadaşının evine kiracı olarak gitmiş. Sonra kiracı olarak gittiği evde evin sahibini mi kovmuş? Ne olmuş? Vallahi hiç anlamadım.

0: Bu arada Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı var. Konut dokunulmazlığını ihlal suçlamasıyla, çünkü misafir olduğu evden zorla çıkartılmış efendim Deniz Akkaya. Eski manken Deniz Akkaya, arkadaşına ait olduğu belirtilen evi terk etmeyi reddetmiş. Çıkmamış efendim. Ver bakayım bu ses, ne diyor? Ne bu?
1: Deniz, evimden çıkmanı istiyorum lütfen.
0: Çıkmıyor. Aa.
1: Deniz, cevap ver bana. Duyduğunu biliyorum.
0: Ama yazık ya, bu nasıl bir şeydir?
1: Deniz, evimden çıkar mısın lütfen?
0: Ama hanımefendi, yani böyle çağırırsa kimse çıkmaz o evden. Ya Deniz, çıkar mısın evimden? Ben olsa çıkası gelmez insanın yani. Bu ses tonuna daha çok kalır insan o evde yani. Bu kadının ses tonu çok korkunç. Sakin mi? Deniz, çıkar mısın evimden? Deniz, kime diyorum ben? İnsan böyle alacaksın onu koluna. Çıkas dışarı. Diyeceksin oradan. Çıkas. Yapalım. Böyle olur mu ya? Ama üzülüyorum Deniz Akkaya için. Şimdi gündemde tabii ne kadar konu varsa oralara bakıyorum. O gündemleri dadalıyoruz biliyorsunuz. Şimdi Deniz Akkaya yılların hani eski mankeni, işte bir ara oyunculuklar falanlar filanı. Şimdi bu başka bir psikolojik vaka gibi duruyor. Ya yani bilemiyorum tabii.

Deniz Akkaya'yı evine alan arkadaşı kendi evine giremediğini söyledi. Evsiz kaldığı için de arkadaşının evinde misafir edilen Deniz Akkaya'nın bir süre sonra ev sahiplerini içeri almadığı belirtiyor. Bir şey olmuş. Yani kadını Deniz Akkaya'yı kimse kızdırmasa, değil mi? Niye sade vatandaşa kimseye bir şey? Biri kızdırınca Deniz Akkaya çıldırıyor yani. Bir şey olmuş. Sosyal medyadan falan görürseniz Deniz Akkaya'ya bir laf eden alıyor cevabını. Yani sonra polis gelmiş, savcılık talimatıyla Deniz Akkaya evden çıkarılmış. Ondan sonra evden çıkarılarak karakola götürülmüş. Sonra konut dokunulmazlığı ihlali nedeniyle yakalama kararı çıkarılmış. Bazı iddialar var o ev sahibinin evde yasaklı madde kullandığına dair iddialar var. Deniz, bunu gördün, hiç durmaman lazım o evde yani. O ne alaka? Bir arkadaşın evine gitmişsin, demişsin ki benim durumum yok, burada kirada oturabilir miyim? Sonra bakmışsın ki bir şeyler yapıyor yani. Orada durmaman lazım. Sen ev sahibini kovup kendin çıkmıyorsun evden. Bunu an... Buradaki abesle iştigal eden durumu anlayamadım ben yani. Düşünsenize sevdiğinden birisinin yazlığına misafir olarak 3 aylık sezonluk gittiniz. Baktınız uygunsuz hareketler, hiç hoşunuza gitmedi. Siz ev sahibini mi kovarsınız? Ondan sonra yoksa o evde oturmaya devam mı edersiniz? Yoksa kendiniz mi defolur gidersiniz yani orada? Buradaki mevzuyu anlamadık şimdi. Bakalım ne çıkacak gün yüzüne? Vallahi dizi senaryosuymuş bu ya. Bu. Şimdi konuyu anlamaya çalışıyorum da. Aa, Allah hepimizin akıl sağlığını korusun ya Rabbim yani. O yüzden Radyo D var. Burada keyfimizce deliriyoruz. Evinize akıllı şekilde gidiyorsunuz yani. Allah'tan yani. Allah'tan. Epey Deniz'im yani yıllarını değerlendirdin artık, kaç yaşından sonra niye böyle şeylerle gündem oluyor ki bu kadın, anlamadım yani.

Dinleyicimiz senaryo, onlar İrfan senaryo demiş de yani bunlar acaba arkadaşlarıyla oturdular. Ya ben seni dur bir şey yapayım, bir gündeme taşıyayım. Ne yapayım ben senin evini şeyle geçireyim. Seni de evinden kovayım, kapıya koyayım seni. Kim buna onay verir de böyle bir şey? Böyle rezil bir şey mi var ya? Abi Deniz'in olayını biz de anlamadık diyor Tarık Kılıç. Abi olay karma karışık. İfadeden sonra tekrar aynı eve dönmüş bir de diyor bak. Ne? Nasıl ya? Şimdi o hani kovuldu Deniz çık evimden dedikleri eve geri mi dönmüş Deniz Akay'a? Yani...

Bu neyin havasıdır, kaç havadır bu, anlamadık ya. Yarım hava oynasana, yarım hava çalar isen kurban olur. Şimdi arkadaşı tabii eski günlerin hatırına işte Deniz Akkaya'yı evine almış. Alt katında kalıyormuş. Parası pulu yok diye Deniz Akkaya'nın. Nasıl olmaz onu da anlamıyorum. Sonrası sevgili dinleyenler gerilim filmi gibi. Ya bak, bunu bizim siccini çeken benim sınıf arkadaşım Melodi Tözüm, bunu alsın korku filmine koysun yani. Hani onlar seri siccine seri çekiyorlar böyle. Altıncısını falan çekiyorlar bizim Alper Mesci abimizle. Bunu koysunlar yani, bu korku filmi bu. Oo. Biz de diyoruz ki ne ya, işgalciler var. Al işgalciliği burada gör. Bu kan dondurucu. Reklamın iyisi kötüsü olmaz İrfan abi. Kimin reklamını yapıyorlar? Evin reklamı mı? Ondan sonra bu ev sahibinin reklamını mı yapıyorlar, yoksa Deniz Akkaya'nın reklamı? Allah'ın seversen Deniz Akkaya'da bu saatten sonra reklamı mı kalmış Deniz'in ya? Artık ya. Bu saatten sonra reklam yapsa ne olur yani? Vallahi hanımefendi, reklamın iyisi de olur kötüsü de olur. Bu kötü reklam yani. Allah'ını seversen. Bu rezil rüsvalık reklam yani. Bu olacak şey mi? Geliyorum birazdan.

0: Sevgili İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'dür. Dünyadaki göllerin yaklaşık %60'ı Kanada'da bulunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ağır vasıtalar sürüş sırasında takip mesafesine daha fazla dikkat etmek zorundadır. Bu araçların durma mesafesi otomobillere göre daha uzundur. Ani fren durumlarında zincirleme kazalar meydana gelebilir. Bu nedenle güvenli mesafe korunmalıdır.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Orijinal Çamlıca gazoz.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
13: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
14: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: buna da alış.
1: İrfan Aslan.
2: Esmez ben karar verdim ömür boyu.
3: Kimin kimi? Burası Radyo D, ben İrfan Aslan'ın radyo makinesi devam ediyor. Konumuz bir yandan unutulmasın, yenisi lazım dediklerimiz. Ufuk Bey, Ufuk Batan. Ufuk abi, bu soy isim olmuş mu ya? Bu ya. Antalya'da şu an havalimanı yolundalar. Ufuk Bey, Ufuk Batan. Ne demek, başka anlamı var mı yani bizim anladığımızın dışında acaba, olabilir. Ufuk Batan abimize selam ediyoruz.
0: Sen ateşle oynuyorsun.
3: Bana mı diyorsun?
0: Bilmiyorsun.
3: Sertap.
0: Vazgeç artık bu sevdadan. Şarkı bitti. Gidiyorsun.
3: Dün Instagram'da gördüm. Sertap Erener 30 yıl sonra... Biliyorsunuz Lal, Sezen Aksu'nun bestesini yaptığı Lal şarkısını 30 yıl sonra Fahir Atakoğlu'yla Bodrum'da bir araya gelerek söylemişler. Tabii o Kanal D'de Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. gün programında jenerik müziğidir. Aslı Oman o soprano, o kafa sesiyle, koloratür soprano sesiyle Aslı Oman hayat verdi. Sonra Sertab'ın devam ettiği müthiş bir eserdi Lal.
0: Alo.
3: Aa, Sertab bitti mi? Aa, olacak şimdi. Efendim, bütün yazışmalarda bakıyorum dinleyiciler ikiye bölünmüş durumdalar. Deniz Akkaya ile alakalı. Deniz Akkaya 13 Temmuz'da sinemalarda diyen var efendim. Ondan sonra bu mevzu bayağı bir görürsünüz, gündemde kalır. Biri şey demiş, Allah insanı Deniz Akkaya'nın şerrinden korusun demiş mesela. Ya sana ne yaptı mesela Deniz Akkaya, bu dinleyicimize ne yapmış olabilir ya? Ne oldu, seni Instagram'dan engelledi mi acaba? Ne yaptı Deniz Akkaya? Bu kadar da yani bilemiyorum, çok enteresan bir profil Deniz Akkaya. Bak, bir dinleyicimiz de diyor ki konuyu Deniz Akkaya'dan dinlemek gerek bir de diyor. Ben de öyle düşünüyorum. Hani başkasının evinde ev sahibini eve almamak ne demek Deniz Akkaya, söyle demek istiyorum yani. Bunu sormak istiyorum. Deniz Akkaya ile biz bir yerde oynadık. Kolpaçino'da mı oynadık? Bir yerde hatırlıyorum ama. Valla pandemi dönemi Şafak abinin çektiği bir işte beraber çalıştık diye hatırlıyor muyum acaba? Yanlış mı hatırlıyorum? Onu da bilmiyorum. Böyle kedimizi de götürmüştük sete. Saatlerce sevmişti falan. Ama benim hanımla bayağı sohbet ettiler bilmem ne. Hiç sonra bizim evimize çöküp bizi dışarı atmadı mesela ya, Allah'tan ya. Bu huylar nereden geldi? Şimdi az önce konuştuğumuz mevzu Deniz Akkaya'nın, hani artık bu saatten sonra reklama mı ihtiyacı var? Zirveyi görmüş, bu saatten sonra reklam da kurtarmaz yani artık. Yani bir saatten sonra reklama da gerekiyor. Ama Allah böyle durumları düşürmesin. Bu saatten sonra yani bu şöhretin sonunda olacak şeydi. Diyor ki dinleyicimiz, hayır diyor, sokakta kalmasın diye adam evine almış. Bombaş şeklinde ilaç kutuları varmış. Adam diyor bahçeyi suluyorsun, üstüm çıplaktı, yok taciz etmiş, yok evinde bomba varmış, uyuşturucu kullanıyormuş. Adam temiz çıktı, adama uzaklaştırma almış. Adam kendi evine giremiyormuş. Ha, adam temiz mi çıktı? Siz daha iyi bilirsiniz sevgili dinleyenler ya, bilemiyorum. Dinleyicilerimiz bu konuda iyidir yani. Senaryo güzel İrfan. Gündemi bayağı işgal eder bu konu diyordu. Vallahi öyle ya. Ya benim bile şu an meraktan acaba ne olabilir? Kafası gidik yazmış birisi yani. İrfancığım boş ver diyor. Bunlar rezil olmaya, beter olmaya doymuyorlar bunlar diyor. Maalesef, vallahi. Halk böyle okuyorsa doğruyu okuyulur yani. Evet. Zaten her gün yeni bir olayla çıkıyor karşımıza. İrfan normal değil bu kadın demiş bak. Aman arkadaşlar tamam dillendirmeyi konuyu kapatalım sonra bize sarmasın yani. Hiç uğraşalım. En sevmediğim şey yıllarım var çocukluğumdan beri bu sektördeyim. Böyle kimseyle polemiğe molemiğe girme hayatta sevme uzakta dururum. Kimisi bir şey der böyle dediğiyle kalır yani. Hani bu tipler böyle ya çünkü var bizim sektörün. Vır vır vır vır vır tipi böyle tipleri var. Bir susun artık be bir susun be. Şimdi size önemli bir konuyu yayına taşıyacağım. Soğuk işte içenler böyle buz kullananlar bu sıcak aylarda buz hayatımızda çok var sevgili dinleyenler. Bakın ilginç bir zehirlenme olayı var gündemde. Gençler bu konuda zehirlenmişler, hastanelik olmuşlar. Buz kullanıyor musunuz?
1: İrfancığım iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar efendim merhaba.
1: Deniz ve onun yaş grubunun artık neyi kaldı ki gündem olacak? Hani eskiden bazı konuları vardı gündem olabiliyorlardı ama artık böyle olabilecekler. Bundan sonra artık orada kavga burada düştüm kalktım. Kafamı kırdım bu. Başka bir şey olmaz.
3: Değil mi bu saatten sonra?
1: Hepinizin bayramını kutluyorum.
3: İyi bayramlar efendim.
1: İyi dinle.
3: İyi bayramlar. Abi bu Deniz Akkaya Galatasaray'a sallarken güzeldi değil mi diyorum. Herkes bir oh moduna geçmiş valla.

0: Şimdi buz kullananları bir göreyim, buz kullananları, buz kullananları. Hasan Bey, siz de hoş geldiniz efendim.
1: Efendim, merhaba, iyi yayınlar, teşekkürler. İyi akşamlar,
0: teşekkürler.
1: İyi çalışmalar.
0: İyi bayramlar efendim.
1: İrfan'cığım, neyi değiştirmek isterim? Bu sokak hayvanları var ya, bu sokak hayvanları. Bu sokak hayvanlarını, şöyle söyleyeyim. Bu ortalıkta gezen insan görünümlü hayvanlarla değiştirmek isterdim. Daha isabetli olur diye düşünüyorum. Baya bir insan görünümlü hayvan var meydanlarda. Onları bir değiştirmek isterdim.
0: Ya.
1: İyi yayınlar, iyi akşamlar, iyi çalışmalar.
0: Konumuz değiştirmek lazım değil, yenisi lazım. Yani değiştirmek isterim değil efendim. Onu bir yanlış anlamayalım da lütfen, rica ediyorum. Bizim patronun yenisi lazım demiş. Bakayım şurada ne var. İrfan abi, ben bir şarkıyı tükettim, yenisi lazım acilinden demiş. Ekran görüntüsü atmış. O da Motive'nin Pasaj şarkısı. İşte böyle görüyorsunuz değil mi? Yani rapçilerimizin şarkıları tükeniyor. Doyuyoruz yani, hani bıkıyoruz. Mesela bir Barış Manço dinleyince böyle yenisi lazım diyemez. Tabii. Buzdan nasıl zehirlenilir anlamadım. Ben kullanıyorum. Anlamadım, tekrarlar mısınız demiş. Biraz sonra nasıl zehirleniliyor, çarşaf çarşaf yayına dökeceğim onu. Onları. Acilen Dünya Kupası'nın yenisi lazım demiş. Aa, keşke. Artık Deniz Akkaya kimsenin evinde bir bardak çay içemezdi. Kimse vermez ya. Ne acı bir şey değil mi ya? Vallahi çok acı bir şey ya. Doğru söylüyorsun. Bak mesela Yonca Evcim'in Bandıra Bandıra Ye Beni şarkısı eskimez. Bunun yenisini istemeyiz yani. Hani

0: Valla 90'lı yılların şarkılarının tadına doyamadık yani. Hala yeniliyor. Bandıra bandıra yiyoruz. Hala yiyoruz. Yani. Bandıra bandıra yemin hiç doyamasın. Radyomuzun WhatsApp numaraları. Yenisi lazım dediklerinizi gönderin. Bir de şu memleketin buz krizine bir bakalım. Martı krizinden sonra buz krizi az sonra efendim.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 2 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.73'lük yükselişle 14.455 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.50'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.197, çeyrek altın 10.509 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: bastıkça gerek İsmail.
1: İsmail.
0: Adresim aynı İsmail.
1: İsmail.
0: Posta kodum da aynı yavrum.
1: İsmail.
2: Kentbaşa şimşir tarak. Bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki diskoryumda, yanında bir kız sarımtırak. Ayıranın yok içmeyen, atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this? Aman İsmail.

0: daha tatlı mısın? Herkes zeka yaşını sorar. Ulan sen bu kadar tatlı mısın? Ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail.
1: Radyo makinesi.
0: Ulan İsmail, İsmail.
2: İsmail.
3: Ya. Sıra sıra siniler.
2: İsmail.
3: Hasta olan iniler.
2: İsmail.
3: İsmail kel kafandan sen suçlusun.
2: İsmail.
4: İşte güzel yıllar. Ya grup vitamin. Allah rahmet eylesin Gökhan Semiz. Böyle kalemiyle, insanlığıyla, adamlığıyla başka bir adamdı değil mi? Efendim grup vitamin Radyo D'de. Canlı yayınımız devam ediyor. 0549 204 0104.
3: İsmail sensiz cennet bile sürgün sayılır.
2: İsmail.
3: Seninki düpedüz

Çünkü bana öyle geliyor ki sen bugün Mustafa Topaloğlu da çalarsın. Aa öyle değil mi? Mustafa abi yeni şarkılar yapmış. Instagram'dan takipleşiyoruz. Mustafa abi başka bir adamdır ya. Felsefe yapma. Felsefeyi Mustafa Topaloğlu yapar asıl yani. Vallahi. Ya bugün böyle eskilere falan gittik. Yok Deniz Akkaya bilmem ne. Bir mesaj geldi. Ayhan göndermiş. Ayhan Ülker. İrfan diyor o Deniz Akkaya var ya benim tiyatro hayatımı yaktı. Dedim ne? Ya Deniz Akkaya senin tiyatro hayatını nasıl yakar? Diyor ki üzgünüm Leyla diye bir oyunumuz vardı. Orada Tom Meister'lik yapıyordum. Ses ve ışık veriyordum. 5 saniye telefon çalma sesini geciktirince kıyametleri kopardı. Yönetmenin de şarterler attı. O gün turneyi bitirdi ve bizim daha 3. 4. turnemizde oyunumuz kalktı diyor. Aynen diyor onun yüzünden diyor yönetmen Deniz Akkaya'nın kaprislerine dayanamadı. Oyunu bitirdi, kaldırdı diyor. Bakar mısınız Deniz Akkaya'nın sanata ve sanatçıya verdiği zarara bakar. Neymiş arkadaş bu ya? Kapanmıyor Deniz Akkaya mevzusu. Kapanmıyor. İrfan'cım rica etsem Seyyal Tener çalar mısın? 90'ları doyamıyoruz o yılları çok özlüyoruz demiş. Ya Seyyal Hanım'a doyulur mu enerjisine ya? Ver bakayım. Tam böyle bu akarken efendim arkadaşlarıyla içtiği buzlu kahvenin ardından hastanelik olan gençlerin gündemdeki uyarıları var. Hazır buzlarda klozettekinden %70-80 daha fazla bakteri varmış. Yani hazır buzlarda klozette tuvalettekinden daha fazla bakteri varmış sevgili dinleyenler. Mekanlar buz yapma makinelerinin içini hiç temizlemiyorlarmış. Buzu da kuyu suyundan yapıyorlarmış.

0: şöyle dinleyelim, buyursunlar.
1: İki tane arkadaşım hastanelik oldu. Bende de ishal, mide bulantısı, baş dönmesi, karın ağrısı, her şey vardı. Yeni yeni toparlayabildim ve bunu sizlere söylemek istiyorum. Bence önemli. Benim başıma geldi. Önemli. Sizin başınıza gelmesin. Uzatmıyorum. Kardeşlerim, biz üç arkadaş bir kafede ice latte içtik. Ice latte'leri içtikten sonra, yani buzlu kahveleri içtikten sonra bizim hayatımızda bir takım değişimler oldu. Ben o anlık hissettim yani. Arkadaşım bir tanesi hastaneden çıktı. Diğerinin bağırsak florası bozulduğu için hala hastanede ve abi çok kötüyüm diyor. Ben de inanın o iki gün çok sancı çektim. Sonra konuyla ilgili araştırma yaptım ki biz delilsiz davaya bakmayız. Bakın özellikle hazır buzlarda klozetteki bakteri oranından %70-80'e kadar daha fazla bakteri varmış. Ki buzlardaki bakteri klozetteki bakteriden daha tehlikeliymiş. Sen de araştırabilirsin, inanırsın, inanmazsın. Ben araştırdıklarımdan söylüyorum. Ve buz yapma makinelerinde, o kafelerdeki, o makinenin işleri temizlenmiyor. Biz temizliyoruz, diğer mekanlar olabilecek. Evet, siz temizliyor olabilirsiniz ama birçoğu temizlenmiyor kardeşlerim. Ve dikkat ederseniz buzlarınız kahvenizden çok çok çok daha sonra eriyor. Yani buz işi özellikle dışarıda çok sıkıntı. Ki o buz yapmak için gelen sularda genelde kuyu suyu oluyor. Temiz sular olmuyor ve adamı perişan ediyor. Ben perişan oldum, arkadaşlarım da öyle. Naçizane paylaşmak istedim. Vaktini ayıranlara selam olsun.
2: Ya bu çok önemli mevzu, yaz geldi, buz hayatımızda. Ben valla çocukken bademciğim bir şişti, o günden beridir buz kullanmıyorum. Yazın bile, yazın sıcağında sıcak içiyorum yani. Korkudan, buzdan korkarım. Yani ama bu buz yapma makinalarının içi, görüntüler var efendim. Zatüre falan yapıyormuş ya, inanılır gibi değil. Ya özellikle bu fast food restoranları, kafeler, şimdi buz pahalı diye kendileri buz makineleri almışlar. O yüzden muhtemelen de temizlemiyorlar. Personel aman onunla mı uğraşacağız diyor. Ondan su da tabii senin o... Yani içme suyunu kullanmıyor, ucuz suyu kullanıyor oraya. Yani kim görecek diyor. Çeşmeden, kuyudan, muyudan, neredense itekliyorlar efendim ve böyle sıkıntılar var. Böyle buzu içersin, buzlu buzlu, serin serin gelir, sonra bir anda aydınlanmayı yaşarız yani. O yüzden çok tehlikeli, uyarmış olalım. Zafer'cim ne bu? Bilmem ne gazoz içsin diye. Onu tabii reklama giren ilacı da şey yapmasan çok iyi olurdu. Pekala. Tayfun Uç, hoş geldin, buyursunlar.
3: Selamlar İrfan. Bu dünyanın suyu çıktı. Yenisi lazım.
2: Milli takım mı? Teknik direktörümüzün yenisi lazım demiş Zuhal. Canımız simgemiz ne demiş, buyur.
4: Şu anda bu mesajı duyması gereken kişiyi dinleyemiyor ama söylemezsem çatlarım. Benim soyadım eskidi, yenisi lazım.
2: Mesaj alınmıştır yani. Bak bak bak.
5: Kartal ve Pendik gittik gittik geldik. Bakışınca o ah gözlerle yüzüme bakmadın.
2: İrfancığım evet doğru söylüyor, dışarıda buzlu içecek içilmesin, midenin sindirim sistemini zehirliyorlar diyor.

Efendim bir dinleyicimiz bir buz fabrikasından bir video göndermiş. Bunu geçenlerde gördüm diyor. Buz kalıpları normal ayakkabıyla yürünen, o fabrikanın işçilerin yürüdüğü yerde sürünerek taşınılıyor sevgili dinleyenler. Evet. Bravo. Buz fabrikasında böyle üretiliyormuş bu buzlar. Tabii sıcağı yedikçe alıyoruz buzlu, alıyoruz buzlu. Sonra görüyorsunuz işte sevgili dinleyenler.

Adana'dan yazıyorum diyor. Abi 7 yaşında caminin soğuk dolapları olur ya, oradan metal bardakla soğuk suyu bir içtim. İçiş o içiş. Bir yıl bademcik ve aylık iğne acısıyla hala derinlerde hissediyorum onu diyor. Elif de diyor ki beslenmede vücut kitle indeksi çok önemlidir demiş.

Anladığım kadarıyla birçok personel buz yapma makinesinin nasıl temizlendiğini bilmiyormuş sevgili dinleyenler. Bir de böyle bir gerçek var. İtiraf var çünkü yani hani. Bizde de var, nasıl açılıyor bilmiyoruz diyor yani. Sürekli suyu koyuyoruz, buzu çıkarıyoruz. Suyu koyuyoruz, buzu çıkarıyoruz diyor. Ve bu halde buz yapma makineleri. Efendim 3. saatimize gireceğiz. Bir haber merkezimize gidelim gelelim. Konumuz yeni açanlar için yenisi lazım. Bu buz makinelerinin yenisi lazım. Evet. Evet.

0: yasaklandığını duyurdu. Karaman'da polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 580 bin lira idari para cezası uygulandı. Amasya Valiliği yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişleri 31 Ekim'e kadar yasakladı. Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Hafta sonundan itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde serin ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların 3 ila 4 derece düşmesi bekleniyor.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 36. İzmir parçalı ve az bulutlu 35. Adana parçalı ve az bulutlu 33. Samsun parçalı ve az bulutlu 29. Diyarbakır az bulutlu ve açık 40. Ve az bulutlu ve açık olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Piyasaların 2 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.73'lük yükselişle 14.455 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.50'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.197, çeyrek altın 10.509 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altu, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: NG Afyon Motofest resmi radyo spot.

0: yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın. Sonbaharda avantajlarla uçarsın.
2: Uçarsın bu fiyatlara.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Unutulmaz şarkı değil mi ya? Şebnem Paker, dinle. Ne güzel, eskiden televizyona falan katılırdı. Efendim Radyo D'de 3. saatimizdeyiz. 0549-204-0104'te de buluşuyoruz. Konumuz yenisi lazım ama eski konulara da takılıyoruz burada. Az önceki buz davasında Murat Gündoğdu diyor ki İrfancığım onlar mideyi üşütmüş, vücudun mikroba da ihtiyacı var diyor. Ya bağışıklık kazanması çok önemli vücudun. Bizim bebiş mesela doktor dedi ki çok dedi hani şey yapmayın dedi. Mesela bir şey alacak, üstünden kıyafetini böyle emiyor falan. Olabilir, bu olacak diyor. Vücut ne istiyorsa, neyin açlığı varsa vücutta onu istiyor diyor yani. Çocukken biz mesela kuzenim falan Adem kulakları çınlasın. Böyle bozuk paraları ağzına alır emerdi şeker gibi, biliyor musunuz? Ne eksikliği var çocuğun, demir eksikliği mi var vücutta yani, o bir şeyin eksikliğini vücut böyle şey yapıyor. Ama tabii biz çocukken daha böyle bağışıklığımız güçlü, sık sık hasta olmayan çocuklardık. Şimdikiler böyle daha bir çıt kırıldım ondan sonra. Geçenlerde oyuncu Seda Bakan'ın açıklaması vardı bununla alakalı. Biz diyor terlik yiyerek büyüdük, şimdikilerin hemen kalbi kırılıyor diye. Buradan mesela bir şey çıkartabiliriz yani. 90'lar kuşağı diyor hamburger köftesi gibi diyor. Biz o kadar terlik yedik, bir şey olmadı. Kızımı araba çarpmasın diye kenara çektim. Babasına gitmiş beni şikayet etmiş. Annem beni ittirdi diye. Kalbimi çok kırdı diye. Kendime gelemedim diyormuş kızı. Bakar mısınız? Hatta nerede onun videosu? Yani evet, şimdiki neslin bir bağışıklık böyle sürekli bir hasta olma hali bir durumu var. Evet. Bilmiyorum niye. Ya biz eskiden yediğimiz içtiğimiz şeyler böyle hormonlu değildi. Düzgün besleniyorduk. İyi besleniyorduk. Ucuz besleniyorduk falan. Tam protein. Neyse işte karbonhidrat da tam karbonhidrat. Şimdiki hamurun içinde ne var bilmiyoruz ki yani. Eskiden o organik beslenme de bizi sağlam yapıyordu vallahi.
1: Ya biz bence 90'lar kuşağı tam hamburger köftesi gibi bir şey. Yani böyle sağdan soldan her taraftan ezildik. Annemler yani terlik yedik. İşte böyle yani şimdi kendi dizimin içinde de bir sürü şey olduğu için dizi işte bu zeytin ağacı.
2: Zeytin ağacında.
1: Ya diyorum ki ya insanlar her şeye işte psikolojisi bozuluyor. Biz o kadar terlik yedik, ne kavgaların içine girdik, ne mahalle olaylarının içine girdik. Bize hiçbir şey olmamış. Olmadı. Şu anda burada böyle oturuyoruz, işimizi gücümüzü yapıyoruz. Şimdi mesela Leyla'ya kenara şöyle çekil kızım, şurada durma, araba geliyor görmüyor musun falan. Karşıdan karşıya geçmeyi çünkü
2: beceremiyorlar hani böyle, doğru gün.
1: Evet yani beceremiyorlar. Öğretmek gerekiyor. Onu öğrettiğin yerde de araba geçmiyor falan. Yani böyle hayat tamamen bir akvaryumun içi gibi bizim için. Sen beni böyle tutup ittiremezsin anne falan diyor. Ya diyorum ki şöyle çekilmiyorum, çekilmiyorsun ve ben seni şöyle kenara koymak zorundayım Leyla'cığım falan. Sonra böyle baba bugün annem benim kalbimi çok kırdı. Beni öyle bir ittirdi ki kendime gelemedim falan. Bak işte. Ya
0: durum böyle sevgili dinleyenler.

Bu düzenlemeyi de değerli kardeşim, canım, Emrah'ım, Emrah Karaduman yapmış efendim. Güliz Ayla söylüyor. Çok da güzel olmuş Emrah ya. Bayıldım. Müthiş aranjördür, müthiş DJ'dir. Emrah eski arkadaşım, Emrah Karaduman.

0: Erfan Aslanhan.
1: İşte 90'lardan Ateşle Barut Radyo D'de.
2: İrfan, iyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim.
2: Muhtemelen genlerimiz bozuldu. Bizim burada yabancı uyruklar var. Bazen denk geliyorum. Yani çocukların ayağında ayakkabı yok, terlik yok. Toprağın içinde ne bulsa ağzına alıyor. Hiçbir şey yok adamlarda. Bizimkilere bakıyorsun. En ufak bir dışarısı hasta olup geliyor.
1: Ya. Diyor ki Ufuk Bey, biz çocukken İrfan'ım kurbağaları kenara itip dereden su içerdik diyor. Şimdi derelerde bot akıyor. Gerçi dere de kalmadı ya demiş. O dereler kurudu. O derenin altında ne sular geçti. Dere mi kaldı? Ya şimdi her şey deforme oluyor. Her şey bozuluyor. Yani sağlıklar da öyle. İnsanlık da öyle. Her şey bozuluyor işte, efendim.
3: Ben de o 90'ların içindeyim ya. Şimdi şöyle bir şey var ya. Biz yemedik, onlar yesin. Biz ezildik, onlar ezilmesin. Biz üzüldük, onlar üzülmesin. Ama bize aldık, onlar gülsün derken tepemize çıkardık, çıkardık, çıkardık. Şimdi de engelleyemiyoruz. Yani onların çocukların ne olacak onu da bilmiyorum ama Allah hepimizin sonunu hayretsin. Senin de bir bebeğin var. Allah analı babalı büyütsün.
1: Amin inşallah canım.
3: Ama çizgiyi koyamıyoruz be. Şimdi daha çocuk doğar doğmaz eline tabletle, bir yaşında, 4 yaşında yani tabletle her şeyi çok fazla hızlı yaşayıp çok hızlı tüketiyorlar.
1: Değil mi?
3: Ve saygı duvarları aşılıyor yani.
1: Ya. Asil Bey diyor ki eskiden meyve sebzelerin yanı sıra dostluklar ve komşuluklar da organikti. Bak, dostluğun yenisi lazım, komşuluğun yenisi lazım. Eskittik, çok kullandık, çok yıprattık. Vallahi çok deforme ettik sağını solunu her tarafını yani. Allah'ın sebebi komşuluk mu kalmış ya? Yok, şikayet eden mi dersin? Kötülük düşünen mi dersin? Ya bizim şimdi bahçede bir tane zamanında ağaç dikmiş eski ev sahibi. Ya o zamanla yıkıldı ağaç. Allah Allah, tüm bir ağaç ya, daha küçük bir ağaç, öyle büyük bir ağaç da değil. Hani eski koca bir çınar olur da dersin ki yani. Meğerse düşündük taşındık yan komşu kendi manzarası kapanmasın diye zehirlemiş ağacı, biliyor musunuz sevdiğin yerler? Kendi manzarası kapanmasın diye önümüzdeki bahçedeki ağacı biz yokken zehirlemiş. Ağaç yıkıldı orada. Ya biz de seviniyoruz. Aa, ne güzel ağaç var orada. Ya insanlar böyle olmuş artık ya. Yani maalesef sevgili dinleyenler. Ha sizin de böyle bahçenizde falan bir ağaç ölür, çürür, bir şey olursa ha demeyin ha bunun eceli geldi falan. Zehirliyorlar efendim, haberiniz olsun ya. Yapıyorlar. Kendi manzarası için yapmış bunu yani. O yüzden her şeyin dostluğunda, komşuluğunda yenisi lazım. Eskidi bunlar. Eskidi herkesin vicdanı eskidi yani.

Ya yuh ya, insanlığa bakar mısın demiş. Bak bak. Bizim tabii karı koca hiç aklımıza şey gelmedi ya. Bu ne oldu falan, niye falan. Annem tabii eski toprak anladı. Dedi ki zehirlemişler oğlum dedi bunu dedi. Zam burada dedi yani. Biz tabii iyi niyetimizle bir şey anlamıyoruz yani. Hani bunu yapanlar da bayağı yaşı var yani. 70'lerinde yani. Hani acaba bir ağaç dikmiş mi? Yani bir zeytin ağacı dikmiş mi? Bilmiyoruz ki yani. Sorarsanız bahçelerini suluyorlar yani hani. Sorarsanız yeşilliği seviyorlar. Hani bakarsanız öyle gözüküyorlar. Ama gözüküyorlar tabii. Ta ki kendi görüş açısını kapatıncaya kadar yani. Bazılarımızın çevreciliği o kadar. Böyle yeşili sevmesi o kadar. Bunun dalı bana dokunuyor mu ya kadar yani. Maalesef her şey gösterişte. Reklamlardan sonra geliyorum. 0549-204-0104.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapan astronotların boyu yaklaşık %3 artar. Yani 180 santimetre boyundaki bir astronot yaklaşık 5 santimetre uzar. Çünkü dünya üzerinde omurgadaki diskler yer çekimi etkisiyle birbirine yaklaşırken ağırlıksız ortamda bu durum gözlenmez.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo'da Top 20.
0: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
3: Radyo'da Top 20.
4: 104'te Radyo'da.
5: Reklam.
6: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
9: Tatil Sepeti.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot.
12: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Radyo D.
15: Öncelikli yayın.
16: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
17: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
18: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
19: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: hay hay.
1: Beni seven gelsin.
2: Nereye?
1: Hay hay. Uyusun gelsin. Hay hay. Beni seven gelsin.
2: Efendim Radyo D'de 17'de başladığımız radyo makinesine 19.30'a kadar gelmişiz. Vay vay vay vay. Bugünkü yayının da artık yenisi lazım. Yavaştan gidiyorum. Bugün de eskidi, görüyor musunuz ya? Sevgili Ahmet Cemal hocam, Allah rahmet eylesin. Üniversite yıllarımda hocam da Ahmet Cemal. Hep şey derdi. Bizi böyle işte zaman öldürme konusunda, hani boşa zaman harcama konusunda, çocuklar derdi zamanınızı öldürmeyin. Ya zaman zaten kendini öldürüyor, bir de siz öldürmeyin diyordu. Eskidi işte, bak bir saniye öncesine dönebiliyor muyuz? Bugün de eskidi. Yepyeni bir yayına başlamıştık, eski yayın oldu. Eyvah eyvah. Canım Simgeciğim, yıllar önce Eskişehir'de bir fotoğraf çekilmişiz. Radyomuzun canlı yayın aracının içinde bu fotoğrafın yenisi lazım diyor. Özkan'cığım artık toparlıyoruz.
3: Bence o senin komşularına bir ağaç dikmek lazım, ama onlara dikmek lazım. Böyle muhtelif yerlerine bence bir şey dikmek lazım.
2: Ya öyle insanlar var ki, şimdi bir yaşlı başlı olunca bir şey de diyemiyorsun. Yani bunu yapan mesela bizim evin bahçesindeki ağacı, manzarası kapanıyor diye zehirleyen kişi... bu kış orada biliyorsunuz tadilatla falan uğraşıyor mu Bodrum'da? Bu kış neymiş, ustalar bir tane fidesini mi işte çiçeğini mi kırdı diye laf ettiler bir de. Ya anlamak mümkün değil bazı yaşlılarımızı. Bir saatten sonra da akışına bırakmak lazım. Şimdi dinleyicimiz yazmış bazı büyükler çok fena çok fena diye. Evet, yani biz o deneyimlerin, o şeylerin yanında, kurnazlığın yanında çok saf kalıyoruz yani bazen. Yani anlaşılır gibi değil yani. Konu kendileri olunca, manzara falan, deniz görecek ya oradan, yani hani bir şey görecek. Her şeyi yapıyorlar yani. Bakayım başka ne demiş.
3: Yani.
2: Ver bakayım.
3: Yani doğayı sevmeyen insan sever mi ya? Bir de o var.
2: Seviyormuş gibi yapanlar da var bu arada. Arkadaşlar. Çıkıyor mesela, suluyor. Ama manzarası kapanıyor diye ağaç öldürüyor yani. Hani böyle bir riyakarlık, böyle bir ikiyüzlülük.
4: Seda Hanım, sizi çok seviyorum. Gebze'deyim. Gebze'de yaşıyorum. Birçok kez karşılaşmayı umut ederek birilerine haber gönderdim.
2: Kim ya?
4: Size ulaşamadım. Kızım size aşık.
2: Kim?
4: Seda Hanım, sizi çok...
2: Seda Bakan'a mı diyorsunuz hanımefendi?
4: İrfan, iyi akşamlar. Radyoyu açtım. Ataşehir Gebze gidip gidiyorum zaten. Seni dinlerken yolculuk nasıl geçiyor anlamıyorum. Bir baktım Seda Bakan'ın sesi. Onu dinledim ama şu anda ona dair hiçbir şey yok. Anlamadım, programda mı değil mi, konuk mu?
2: Sen Seda Bakan'ı burada konuk zannettin, Allah'ım yarabbim. Sana ev ödevi, Seda Bakan'ın bu hafta çok gündemde açıklamaları vardı. Şey mesela, aile dizilimi, mezarlıkta aile dizilimiyle alakalı. Bu ne demek aile dizilimi, onu onu ev ödevi veriyorum yarına kadar. Bu arada Atilla Taş az önce paylaşmış, gördüm. Fıtık hastalarına müjde diye. Hep kötü haber mi olacak? Bir de iyi haber verelim demiş. Alman bilim insanları patlayan disklerin yerine ameliyatsız enjekte edilebilen jel geliştirmişler. İnsan deneyleri de başlamış. Sıkın dişinizi, çileniz son bulacak. Fıtık, siyatik, bel ağrısı çekenler falan. Çok önemli. Ben aylarca antibiyotikler, ilaçlar kullandım bununla alakalı. Benim karpal tünel sendromum vardı. Ben bir ara radyoculuğu sırf ellerimdeki uyuşma yüzünden bırakmak zorunda. Vallahi bak, bu gerçek. Bir sabah yayını yaparken, biliyorsunuz biz böyle mikser kullanırız. Bir sürü potansı var, tuşları var. Meslek hastalığı işte bu. Yani çocukluğumdan beri radyo programı yaptığım için sol elimde bir uyuşma. Dedik eyvah, kalp mi nedir? Sonra bir testler falan. Karpal tünel sendromu dedim, o ne la? O ne dedim ya. Hatta yayın sırasında oldu bir sabah yani. Sonra işte ateller, işte egzersizler. Ondan sonra o tabii boyunla bele falan da vuruyor. Enteresan bir şey bu karpal tünel sendromu. Neyse ki iyileştim. Sonra mesela Şafak abi, Şafak Sezer. Bu yeni çıkmış da bir şey değil aslında. İğneyle de bunun şeyi var. Yeni yeni dünya duyuyor olabilir. Atilla Taş duyuyor olabilir ama... en son çare böyle iğneyle falan tedaviler var. Ama şimdi gerçekten de ameliyatsız enjekte edilebilen bir jel geliştirmişler. Çok önemli. Kaç kişi, bizim radyocu Hilal mesela, boyun fıtığı ameliyatı oldu. Çok önemli. Bunu da söylemiş olayım. Gidiyorum artık valla.
0: İrfan merhabalar. Biz Barak Dağ Yaylası'ndan kızımla Adana'ya doğru iniyoruz. Cennetten cehenneme gelmenin en güzel yanı, radyomuz çekmeye başladı ve yolda seni dinliyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.
2: Yerim seni.
0: Bay bay.
2: Arkadaşlar, Anelya'yı nasıl özlemişim, kızımı. Şimdi arkadan bir kız sesi duyunca. Ve bugünü de kapatıyoruz. Efendim, hafta içi her gün 17-20 arası Radyo D'de, Radyo Makinası da hayatın içinde seninle. Şebnem Ferah'la kapatacağım. Radyo Makinası. Benim dinleyicim çünkü 90'larda çoğu çocukluğunu yaşamış. O yaş düzeyinde. Onlar neler hissetsin? Bunu bilerek yayınlayalım. Bugün Şebnem Ferah'tan...

güzel bir akşam olsun canım memleketim. Instagram'da İrfan Boşur Aslanhan adresinde buluşalım. Yine harikaydınız. Çok teşekkürler fikriniz, yolladıklarınız, düşüncelerinizle. Sağ olun, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu yaklaşık %70 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu hattında yoğunluk sürüyor. Aksi istikamette Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkili. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi istikamette İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 2 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.73'lük yükselişle 14.455 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.50'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.197, çeyrek altın 10.509 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İstikçe yiyeceğiz, seveceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Hafta Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Reklam.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi

Radyo'da şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne.

tür aşk kalbimin düğümüdür ve bu yalan dünyada tek gerçek.

Ritim burada, nefes burada, sahne seninle. Sahne. Radyo'da.

konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız.